Her bir küllük işlerimni hatırlap meniş kararıgı geldim. Xizmat ihtiyacı bilen vaqt başqurish haqida yazılgan bir qısım maqallarını mı okup çıxdım. Şunun bilen vaqtni, turmuşni hatırlap mağandıgan bazı usullarını ögünüp aldım. Hem de 34 yıllık vaqt başqurish usul arqılıq turmuşumni tertipke silip iş önümünü östürdüm. Vaqt hatırlaş jarayanında mundaq bir addi sual aldığınızı koyuludu. Ötken yılın beşinde köyünüzde pükken nişanı əmelge aşırdınız mı? Veya ki şu çağdaki nişanınız el hem isinizde mi? Bundaq sual aldığımızda koyulgan çağda köp kısım kişiler bu yıl əmelge aşırmaqçı boğan nişanı əmeliyyatta buldur bekitken nişan işgeligini. Bu nişanı 3 yıl ilgiri oylap, aldıngı yılı pilallap koyuqanlıqını əskilişidim. Yığıp etkanda, həmmisi ızcıl əmelge aşırılmay kəlgen oxşaş bir nişan. Her yılının 5'de bekitken nişanımız, şunundan bir yıl burunki yıllık nişanının dəl özü buluşu mümkün. Mən özümde şundaq ahvalının barlıqını bayqıqandın kiyin, 2013 yıldan başlayıp özgürüş yüz berişki başladı. Onundan burun eğirliğim 80 kilogram kilidigan bir bodak edim. Eğizge alğıdak tüzük nədicilerimi yok edi. Ama 2013 yılı bir yıl içi de 52-2 Nur Ali İngiliz Tili programmasını işlep tarqatdım. Umumi çekiliş miqdari 50 milyondan eşip ketti. Xalqaralıq İngilizce nutuq müsabıqasının çempionunu programmağa təklif qıldım. Bu program üçün məxsus APP-mi yasatdım. İngiliz tili ögünüş bilen münasibətlik 5 tane kural kitap yazdım. Yıl axırda bədən eğirliğim 72 kilogramğa düşdi. Oruqlaplı qalmay, texi muskulmu çıxardım. Gerçi bu cihette kino çolpanlarının ölçümüge yetelmegen bolsam mı, işkılıp boludu, davamlıq tırışı atımın. Nurgun adamla, menin bu özgürüşlerini kanda kılıp vücutu çıkıralıqalıqımda soraydı. Ameliyatta onca mürekkep işimi yok. Siz pekat hayatınızı yaxşı ötküsünüzle çoğun mesele kalmaydı. Elbette, hayat bu bir zor tema. Lekin onu nispetten konkret boğan bir nersi üstüge cipsilaştırılı boludu. Şundaq, hayat vaqt demektir. Adam bu dünyada netçe 10 yıl mevcut bop turğanlığı üçün yaşaydı. Adam yaş vaqtida bu dünyada çeksiz vaqtı bar dek oylap, vaqtını xalığanca ısırap qaladı. Qerip, köp vaqtı qalmağanlığını hes qılğan çağdıla vaqtının qadiri yetidi. Ama bu çağda allı burun keçikken boludu. Burun zamanda yaşap ötken erbaplanın hämmisi vaqt başquruş mahirleri edi. Şulanın içindeki biri 100 Amerika dolarına sürdü besilgan Benjamin Franklin. Onun vaqt başqurışı hämmini qayıl qıladı. Ama köp kısım kişiler sadır qıladığan bir səvallik ba? Vaqt başqurış tılgı elansıla, ulanın kalısıga türlük vaqt orlaştırış pilalları geledi. Her xil büyük nişanlarını tiklaydı. Belkim siz bu tətillik planınızı tüzüp oldunuz. Saat 7'de oranınızdan turup, saat 9'gıca 2 saat İngiliz tili ögenmekçi. Saat 9'dan 12'gece tapşırıq işlemekçi. Planın özeyi naitim yaxşı, lekin icra kılışıq kegende, belkim saat 10'da oranınızın durup gelişiniz, andın kompüterinizden aldığı bir kelgen bilen künni kash kılıp etişiniz mümkün. Bazda bir işini kılış niyetine kip boğanda torgı çıkınız, ya ki ündidar oynuğunuz kip ketkendikten nişanınızı əmelge aşıramay, katıq azaplı nişanız mümkün. Şuna plan tüzüş, vaqt başqurışının bir kısmı, ama en muhim kısmı emez. Bevasitə plan tüzüş arqılıqla vaqtını önümlük başqurış məqsədiga yetməkçi buluş, doktor xanığı berib, kesalini təkşürtməyla, bevasitə resip yazdırğan oxşaydı. İlgiri vaqtını qandaq ısırap qılğanınızı bilmay turup, kelgüsüdeki vaqtınızı önümlük işiltərləşiniz mümkün mü? Şuna, vaqt başqurışqa qarğanda, vaqt xatirləş, teximi önümlük buluşu mümkün. Vaqt degen bu narsa bekle abstrak et. Vaqt altından kımmet degen bir gap ba? Men vaqtning kımmetlik ikenligini teximi ta'kidlaş üçün vaqtni pul qatarda xatirlab mağdigan usulni qo'llandim. Men odatda kirim chiqim ahvolimni astoydil xatirlab mağaman. Nashtalik, tushlik tamaq, kechlik tamaq, chash yostish chiqimlarimni hatto 50 tenga qadar inchik hisoblab, har oylikni Excel hujjatiga xatirlab qo'yaman. Her bir çıkımını diagrammağa kırgızıp, çıkım kançılık eşip getdi, kayısı turda eşip getdi, hämmesini enik bulup durman. Bu her gizmo bekhillikimden emez. Mən pekat pulunun neye ketkerliğini bulup durmaqçı.
bo'lmasa, yilini parchalangan 100 yuan pulingiz birdamdilar tugab ketganda, na ketganligini bilmay qolgan ish bo'ldi. 34 yillik vaqt boshqarish usulida vaqtni xuddi pulga

eşip, işki işlep çıkış umumi kımıtı da ilgilgen nisbeti 57 bütün 17 percent getdi. İktisatın eşişiği tökip koş nisbeti 61 bütün 14 percent getdi. Mulazmetçilik memleket boyunca 50 percent işki orunlaşkan ağalını kubul kıldı. Şundaq deyişki buludu ki, mulazmetçilik iktisatın eşişiği törtkü buludugan, işki orunlaşıdıqallarını celip kıldıgan, xalıq durmuşuğa kapalet kıldıgan, yadroluq törük kaylandı. Mulazmetçilik iktisat, cemiyet gelip gelgen özgürüş, kişilerinin kündülük istimal tizimliki kaylandı. Bir saatlik şahsi trenerlik beden çınıqtırış dersi tizimletiş. Kadimi bazar koçlarda zaman, makandın halkıp, xanfu kiyip, sayat, sört çüş. Çökü şekildeki tiyatr xanığı berip, bir meydan tamaşbıllar katnışılığan oyun görüş. İlgire puhralarının pul jığışı, ners gerek setiliş üçün idi. Hazır kişiler pulunu yes kiliş, hoşallık, sağlamlık setilişi şiltip, mulazmet istimalda turmuş süpütünü östürüşünü tekimu halaydıgan boldı. Gerçi yakın yıllardan buyan devletimizin mulazimetçilikki tez terakki kılgan bolsa mı? Lekin devletimiz mulazimetçilikki terakkiyatının iktidar derecesi, süpet ünümü yanıla yokur emez. 2 saat öçüre tuturup 5 minut eskiliş. Balıba kuçu tepiş, layık tepiştin mu tes buluş. Ela mulazimet bilen təminleş umum cihettin yetersiz buluş. Yenilik yaratış iktidarını yanımı östürüşki doğru giliş. Ecevit iş derecesi yeterlik bulmasılı katılık meseleler bilen yukur süpetlik terakkiyat talepi otursa da yanıla belgelik parak bar. Kandaklıganda kemtüklükini tolukluğuli, yuşurun küşlerini devamlı kazgılı buludu. Muhimi, mulazmetçiliknin iktidarını aşırıp süptünü östürüşke törtkü buluş gerek. İktidarını aşırış digerlik, terakkiyat iktidar derecesini östürüp, ela mulazmet bilen teminleşini, ela süpetlik ticaret asasi gevdelerini noktalık kengaytip, teminleş ihtiyacını kandıralmasılık meselesini hal kılışını görstüdü. Süpütünü östürüş digenlik, terakkiyat süpüti ünümünü yukur götürüp, kesipleşiş, ölçemleşiş seviyesini östürüp, koşulma kıymetini aşırıp, tüven ünümlük okşa süpetlik rekabettin sakılınışını görstüdü. Koş çak kozgutuluş, yol aydın buluş. Mulazmetçilikni adette işki türge ayrışkı buludu. Bir hili, işlep çıkırış karakterlik mulazmetçilik bulup, karxanının işlep çıkırış, ticaret paliti yüzlengin. Yeni biri, turmuş karakterlik mulazmetçilik bulup, puhralarının hayatlık devrilikideki turmuş ihtiyacı yüzlengin. Mulazmetçiliknin iktidarını aşırış, süptünü östürüşke türtkü buluşta, işlep çıkırış karakterlik mulazmetçilik bilen, turmuş karakterlik mulazmetçilikten ibaret, koş çakını kozgutuşka doğru geliydi. Merkezden oranlaştırmasından karganda, işki hıl mulazmetçiliknin terakkiyat yolu tedirci aydınlaştı. İşlep çıkırış karakterlik mulazmetçiliknin kesipleşişi ve kımmet zancirinin yokur pelisi karab kengişini alğı silciş gerek. İşlep çıkırış karakterlik mulazmetçilik asaslıqı türlük ticaret asasi gevdelerinin işlep çıkırış paliyeti üçün mulazmet kılıdı. Bu tətqiq qılıb içiş, layihələş, təkşürüş, ölçəş, ispat beriş, uçur texnikisi mülazimiti qatarlıq konkret sahələr keçirildi. Yaqın qıllardan buyan dövlətimizin işləp çıxırış xarakterlik mülazimətçiliki altın tərəqqiyyat məzgilini kütüb aldı. Kəsb gölümü sicil kengaydı. Bazar ticaret asasi gəvdələrinin sani bir qədər tez açdı. Lekin işlep çıkırış karakterlik mulazimetçilik koşulma kımıtının işki işlep çıkırış umum kımıtı da ilgilgen nisbeti 35%'ın tüven bulup, Avrupa İhtipakı'nın 40%, Amerika'nın 47.17% kiseliş durganda yanıla parıq bar. Kesiliş karab kandak keni idun. Yeni bir nöbetlik penteknik inkılabı dolkuni işlep çıkırış, yasas şeklini kaytı berpa kılıp, işlep çıkırış karakterlik mulazimetinin kesilişişige texmi yukarı talep koymakta. Bu pürsetini ilgileşte, ilgar yasımınçılıklı yüzlengen universal karakterlik mulazimet iktidarını östürüp, kesipleşken mulazimetini kesip zancirinin her kaysı alkılarına sındırış gerek. Kandaklığında kımmet zancirinin yukarı pellisi karab kena ilgili buludu. Bazar rekabetinin keskin işi ve ictimai iştaksımatının çoğun kuruluşu gayekşip, yasımınçılık alkısının öz kımmeti

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Tordiki bu bir parça rəsim bilən rastılla rən qarğısını təkşirgülü bulamdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər berədi.
1: Tordiki bir parça rəsim bilənlə rastılla rən qarğısı mu əməsmə üçün təkşirgülü bulamdı. Yəqında pərq etiş qiyinlik dərəcisi naət yuqarı deyilgən bir parça rən qarğısını sınaş rəsimi tordi ilan qılındı. Görüş qotu normal durğun kişilər mu rəsimdik sanlarını tonuya almadı. AI farqlandırışma arqa-arqadan bu yer kelgəndə ünümsiz bulup çıxdı. Nurgun kişilər yan telefon ekranına qarab qayıt-qaytadan jazimləşdirgan bolsunmu, özünü yoşurun rəng qarğısım nimə deyib guman qılıb qaldı. Undaqda bu rəsm zadı qandaq qılıb bir adamın rəng farqlandırış ixtiyarını təkşürüdü. Nimişqa görüş qotu normal adamlarmı? Bunun da cavabını iniq qıla almaydı. Şoförlük kinişkisi Kespi salametlik tekşürtüşünün rengsizimi ölçümü zadı nime? Emniyette bu resim reng karğısı körüş kuvvetini ölçeyelmeydi. Ama reng parkını parklandırış iktidarını tekşüreleydi. Biz adet körüdüğün rengli küçük yumlak çikitlerden terkip tapkan rakam ya ki nakış yoşurundan sınak resimi medisinada sahtı okşaş renglik resim degen resmi ismi var. Paytaxt tibbi daşıyorsa karmakadaki Beycan Tumur'un doktorhanısı köz keserlikleri bölümünün mavim müdür Vıraçı Tenli tonuşturup mundaq dedi. Bu xil resimden layyalanış logikisi, nakış ve arıq görünüşünün yorukluk, karanguluk derecesini yıkıllaştırıp, okşa seviye yetküzüp, fakat inçke renk perkeyi tayınıp, uçurunu adam gözünün körüş tor perdesi de, fıçhıl körüş konusu içerisine ayrım ayrım koyuş arkalık. Şu ahvaldan faydalanıp okşaş bulunan dolgun uzunluğundaki nur sezgörlükü maskeledigan kılıp, adam gözünden kızıl, yeşil, kökten ibaret üç rengini siziş fizyolojik normal reng sezimi iktidarı arkalık farklandırışını görüstüdü. Normal reng sezimi barlar bu inçke reng farkını farklandırıp tutuvelip, sanlarını arka görünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl, yeşil sezimi binormal bolgallar, Kızıl yeşil parıqını parıqlandırış iktidarı tövəlləb ketkellikdən, nəqiş arıq görünüş bilən, içige yezilgan san qoşulub gitib parıq qıl almaydı. Tenli bunlarını təkidlidi. Saxta oxşaş rənglik rəsimini təkşürüşünün intayın qatdıq aldıq şərti bar. Çoxum ölçəmlik yoruqluq, muqum körüş aralıqı, bəlgilənən vaxt içidə layaqətlik qəğəz əsli nusqıdaki rəsimini oxşaş qılıb işiltişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgen resimlerinin köpençisi, tasvir köçürüş, süretki tartış, köpketin pırıslap kısış, andın okşaş bulmağın yorukluk derecesi, renk temperaturusudaki elektrolluk ekranda körüstüş katarlık usullardan ötken bulup, renk allık açan dastlabki ölçemden çetnep ketken buludu. Eslideki renk parıklandırış suali nait asalla şekil parasklı suali aylanıp kalıdı. Onun da başka ölçemlik renk sezimini tekşürtüşte bir parça resim gelemez, belki bir grup bir resimge karış gerek. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen renk karıksı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Şuna yan telefonu karab özünü sınaş pekat köngüle çiş saplanıdı. Her kız mı bu arkalık özge renk karıksı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Tordaki AI mı bu resimini görgenden ki renk karıksı deyip hata tonup kaldı degen kızgın münazirge karıta tenliye düşendirip mundaq dedi. Adem közü bilen AI'nin parıklandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolgunu sezdi. Andın körüş tor perdesi ve çoğun min arkalık renk sezimini şekillendirdi. Bu fizyologiyalik AI köpünce meşgili çeryanı da ögengen ızna, sızıkçılar, şekillerge tayınıp resimdeki mezmunlarını paraklandırdı. Renk ağrısını tekşürüş resimi şekil uçurunu kasten acizlaştırıp, tarkılış çeryanı da renk parkını yoktudu. AI pekat öz ambaradaki erkil ıznalarına tayınıp cevabını periz kılıdı. Ama bivasta renk parkını körelmeydi. Şuna bunun hatalık körülse eceplenerlik emez. Rang acizliği herkes rang karğısı edigerlik emez. Prava ve kespi salametlik teşhirişte bu yerdeki rang karğısı edigendeki ölçem zadı kayerde. Bir resimli tonu alaydıgan, tonu almaydıgallığı karğanda Texmi köp kişiler rang siziminin normalsızlıqı, pravi iliş, xizmet tepişki təsir körüstemdi yok digenge bəkirək köngül bölüdü. Tenli tonuşturup mındaq dedi. Elimizde hazır yolu koyulu atkan motorlu katnaş vasıtlarına aydaş kinişkisi boyunca salametlik tevşürüşünün rang parıqlandırış iktidarı koyulgan sebebi nahayeti bivasta əm inik. Katnaş signalı sistemisi de kızıl, yeşil ranglar ayrım ayrım alda toxtaş ve yol yürüyüşünün yadroluk uçurunu üstüge algan buludu. Bu ranglarını parıq etiş itelmeslik yol yürüyüş bihaterlikiye bivasta münasebetlik. Lekin amma arasida umumizlik alda mundaq bir xato qarash mavjud bo'lib turibdi. Rang ojizligi bilan rang qarg'usi butunlay o'xshash bir gap. Rang ko'rish ojiz bo'lsa-la mashina deyilib bo'lmaydi. Chenli buni tushuntirib mundaq dedi. Rang ojizlik bo'lsa-mu, ba'zilar yanali munosabatlik ranglarni farqlandira oladiganligini. Faqat rang o'zaro yaqinlashganda farqlandirish iqtidorining to'yallaydiganligini aniq bildirdi. Yenik derecedeki rang sizimin normalsızlığı, optimobil aydaş talepiga uygun kilidgan kelmeydiganlığıga, salahiyeti bar davalaş aparatları kaydı böçü hüküm çıkarıdı. Optimobil aydaştan başka, yeni nurgun kesipler rang sizimige münasvetli kesipi bosoğularga uçuraydı. Tiyanli xulasılap mındak dedi. Umumən, rang əslidilla bihaterlik uçuru bolgan iş orulları da, adette rang sizimige tekimi yukarı talep koyuludu. Məsələn, aviatsiya, dəniz qatnışı, tömür yol qatnışı turudiki iş orulları, çıraq nuri, yol başlaş bəlgisi, tömür yolu signalını toğrub pərəqləndiriş tərləpi yuqarıq kəsiblərdə adətik əhval qarğanda teximi küşlük əm ciddi boludu. Şuna bu orullarının rəng acizliqa, rəngni pərəqləndiriş bolğan tələpi küşlük boludu. Onundan başqa, xətir yuqur bolğan sanayət iş orulları. Bu iş orullarda rəngi tayınıb, əsvab, Liniya, agahlandırış signallı hüküm kıladığan meşgulat iş orulları da rengi bolgan talep alaydı küçük boludu. Onun başka kespi reng parıqlandırış gibi münasvetlik iş orulları. Bir kısım tibbi tekşürüş, kimya sanayeti, tokumacılık, basma ve şunluğu münasvetlik tekşürüş türüdeki iş orulları. Bu yerde eskertediğimiz şu ki, okşumgan iş orullarının talepi ve çekleş derecesi okşumaydı. Münasip kesiplerinin resmi salametlik tekşürüş ölçümü mü, öz aldığı ayrım ölçem kılınıdı. Tenliğinin tonuşturuşça, kündülük tekşürtüşte sahtı okşaş renglik resim yeterlik ünümlük iken, eğer neticede talaş tartış ya ki guman bulsa, enik diagnoz koyuş ve tıpkı ayrışık doğru gelse, göz kesellikleri bölümünde yeni ve tekimi inçki kayıtı tekşürüş hastaları arkalık enik tekşürüldüken. Meselen, renk fazısını tiziş, bir normal üç renglik eynek katarlık usullar var iken. Muhim eskertişimiz şu ki, prava, salametlik tekşürüş katarlık resmi renk sizimine tekşürüşte, çokum salayeti bar davalaş aparatlarının kılıplaşkan neticesinde ölçem kılış. Tordaki bir parça resim, ya ki malum bir yan telefon eplerge tayinipla öz aldığı yakın çıkarışkı bulmaydı. Eğer özünü tekşürüş neticesi kartta gumanınız bulsa, yenile doktorxanalardan köz kesellik bölümüne berip, kespi nopozluk orullarda tekşürtün.

Meyvenin sesip ketken kısmını kesip etip, karmakı yakşı köründüğün kısmını kaldırıp, meyve toğralması kılıdı. Bunlar ne pariq etiş bəktəs. Sesiğen meyve adatta iki xil əhvalda kör oldu. Bir xili üşük ya ki urulup soğuluştan kelip çıkan kısmen meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelerinin bozulgan yerini kesip elip etip, devamlıq yeşki boludu. Bırak baldırraq yev etiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya payda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesip kalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qismila bozulup kalganda körünsümü, əmliyyatta pütkül meyve allıqaçan bulgangan buluşu mümkün. Meyvenin süpüti özgergen oranını kesip etkendin ki, mu, davamlıq istimal qilish tavsiye kılınmaydı. Bir aparat bazardaki bazı sesip ketken meyve avrişkilerini jığıp mikroorganizm ve zemburuğunu tekşürüp analiz kıldı. Bu tekşürüş biz daim yaydıgan tüklük şaptol, alma, üzüm qatarlıqlarını öz içine aldı. Neticede bayqilishça, meyvenin bir kısmı sesip ketse ya ki kökürüp ketse, pütkül meyvelerinin mikroorganizm bilen bulğunuş dərecesi naiti juqarı buldigen. Məsələn, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzüm suman şarçı bakteriyası, zəmburuq qatarlıqla. Fakat az bir kısmı sesip ketken meyvelerdi mu, mükemmel bolgan orundaki bakteriyalarının sanı mu, oxşaşla ölçemden eşip ketken bulup, bulğunuş dərecesi juqarı. Biz adatta bunu közümüz bilen fark etmeyimiz. Gansu yezdigilik taşüsü ilgiri sesip ketken olma tərkibideki penitselinni texmo təpsili tatqiq kılgan. Tatqiqat tətidisi körüstülüşçe, olmanın sesiş külümü kançı çoğun bolsa, bunun içindeki penitselinnin mıhtari şönçü yukarı bolgan. Hem de penitselin yana olmanın etrafıdaki tokulmalağı keniyip, sesiğen oranga kançı yırak bolsa, penitselinnin mıhtari şönçü tövən bolgan. Arlıq qancı yıqın bolsa, mıhtari şünçü yuqırı bolğan. Hem de onun mıhtari sesiğen oranının diametrinin eşşiğe əgişip eşip barğan. Sesip ketke almışıra penitsilin bütün almığı tarqılıdı. Kesel payda kıldığan çoğuşçay tayaqçı bakteriyası, kosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, aşqazan üçay yalluğu alametlerini keltirip çıkırdı. Altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriyası, muvaffaq şəraitdə üçəy toksinini payda qılıb, adam bədindəki üçəy yollarını buzğunçılıqqa uçurtub, qusuş, işçi sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Zəmbroxnumu bəlgilik zəhərləş iqtidarı bar. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, cigər, börək zəxmilinuş, köpüyüş iqtidarı tosalğı uçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zemburuq toksininin ziyini mu nait için. Penisilin sesip kalan meyvelerini istimal kılgıcılarda ciddi ve sozulma karakterlik yemeklikten zaharlanışını keltürüp çıkırdı. Könlü elişiş, korsak ağırış, içi sürüş qatarlıq alametle körülüşü, hem de rak payda kılış karakterine iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adem ve çarbılarga küşlük kesel payda kılıdı. Onun nurga, sıklıkı bolgan təsiri bir kadar mokim. Daim korumu koruş ve kızdırış usulda onu asallıqça parçalıqlı bolmaydı. Ademdeki berlemci ciger raki aflatoksin bilen münasetlik buluşu mümkün. Şu an meyvenin süpüte özgürüp getişi, yüzeki hadisi bulupla kalmasın yana öntünsiz alda bedenin her kaysi oralarına sınıp kırıdı. En yakşı bir taraf kılış usulü pütüllay taşlı getiş. Şu an koçu boyuda setildiğen toğralgan meyvelerini setivilişte dikkat kılış gerek. Koçu boyuda setilgan bazı toğralgan meyvelerden tazlıq əhvali kişini endişik saldı. Toğralgan meyvelerinin məşğulat muhitinin qandaqlıqını bilməyimiz. Cümleden meyveni toğırganda kolunu əstaydıl jüyüp dezinfeksiya kılgan kılmağalıqı, bir qetim işiltildiğen pəlay kiygen kimigenliki, mask taqıgan taqımağalıqı, meyvelerini üzül kesil pakız jüğan jümağalıqı, meyveni aqla şundaqla meyve toğıraş taqtısının pakız ya ki pakız əməstiki qatarlıqlarını yaxşı oylaşış gerek. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu əstaydıl yumuğan buluşu mümkün. Kolumuz adatta pakizde köründü, lekin emeliyatı pakizemez. Bir türlük tətqiqatta 51 nəfər sağlam ali mektep okuqıcısı pidayısının alkan yüzü tekşürülgen. 27 er pidayı ve 24 ayal pidayının alkında cəmi 25 çoğun türdeki bakteriya tekşürüp çıkılgan. Bunun içine 3 çoğun türdeki bakteriya, yani yipsiman bakteriya, qelin divarlıq bakteriya tipi,

ve şekli özgergen bakteriya tipi 94%'ni ilgiligen. Cemi 102 alkanı karta tekşürüş kollektipi yanımı ilgirlige alda 4742 xil bakteriyanı bekitken. Otri saplan her bir kolda 150 xil bakteriya bar bulup, adetlengen koldaki bakteriya sani tihimi yukarı bolgan. Eğer meyve toğraştın burun iki kolunu pakız yuymuşsa, ya ki bir kıtım şıltıldığın pelaykiymişsa, koldaki bakteriya meyvelerini bulgaydı. Bazılar yine meyveni toğırgan vaqtta yan telefon körüdü. Yan telefonun sırtkı yüzde epiderma özümsüman şarjı bakteriyası, çoğun üçey tayakçı bakteriyası, üçey şarjı bakteriyası, altın renglik özümsüman şarjı bakteriyası, salmonella bakteriyası katarlıq keserlik peyda kılgıcı bakteriyala umumiyüzlük mevcut buludu. Asalla yemeklini bulgaydı. Meyvenin postunu aklamaslıq. Bazı meyvelerinin postunu yemesi mu, lekin aval juyup andın aklı vetiş gerek. Meselən, qoğun listeria bakteriyası elip yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilen yuqumlanğandan kiyin kusuş, içi sürüş, kızış, muskulla telip ağırış ahvalları körüldü. Eğir bolganda uşirin ketiş, şük bulup kileş qatarlıqlarını keltürüp çıkırışı mümkün. Mutaxassislar mundaq deb eskertti. Qoğun yeyişdən burun bütün qoğunun sırtqı yüzünü pakis çotkı bilen çotkılap andın sudu çayqıb etiş gerek. Andın toğırap istimal kileş hem de tezdin yeb etiş gerek. Meyvelerini toğraş kışıltıdığan tığlık əsvapla ve toğraş tahtısı pakız bulmaslıq mı? Asalla bakteriya payda akılıdı. Meyve postu bile uçuraşkan tığlık əsvapla ve toğraş tahtısını əstaydıl yumuğanda bakteriya payda buldu. Meyveni bulardı toğırganda gireleşme bulğınış payda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümü kançı çoğun bolsa, meyvelerinin süpti asalla özgürüp getirdi. Eğer desmal bilen sürtüplü boldı kılsanız, teximi köp bakteriyala payda buldu. Biz adatta nefes alganda, gep kılganda nurgun tükürük çaçırandıları boludu. Tükürük çaçırandıları nefes yolu keselliklerinin tarqılış xavipini aşırıpla kalma yana yemeklilerini bulgaydı. Tetkikatı baykılışca normal gep kılganda, yötelgende ve tüşkürgende tükürük çaçırandıları koyup yer oldu. Çoğraq çaçırandıla 2 metrlik gorizontal aralıqqa yötkilişdin burun yerge tüşüdü. Kiçikrek çaçırandıla yerge tüşdün burun pütülay parga aylınıp uzun vaqt havada turup kalıdı hem de hava iqimiga ägişip hareket kalıdı. Şuğa meyve toğırganda bir qetimlik maskini taqıp alganda çaçırandılarının yemeklikni bulgışının önümlik aldın alğılı buludu. Meyvelerinin yasaş ve saklaş vaxtı eniq emas. Yayma ornığa koyulgan meyve toğralmalarının yasaş ve saklaş vaxtını eniq bilmeyimiz. Meyvenin süptinin özgürüş dərəcəsi saklaş vaxtının uzırışıq əgişip işip barıdı. Yemeklik bexatarlıki xavip xatırımı bununla əgişip aşıdı. Hem de oxşaş muhitta kesilgen meyvelerde mükemmel meyvelerge qarğanda bakteriyalar teximi asan köpüydü ve süpti özgürdü. Qandaqlı bolmasın, meyveni kesken dakikada bakteriyalar payda buldu. Bolup mu yaz pesilde temperatura 30 Celsiya gradustun yukarı buluşu mümkün. 4 Celsiya gradustun 60 Celsiya gradusqıcı bolğan arlıq, yemeklinin xatarlik temperatura rayonu bolup, bu temperaturda ərxil bakteriyalarının köpü sürüti naid tez buldu. 2017-li yemeklik mənbəlik keserlik qozğatqıcı və keserliklərdə elan kılıngan bir baç tədqiqatda qoğun, mango, tavuz, xolungu, mugua ve ananas qatarlıq meyvelerde oxşaş bolmağan saklaş temperaturası da salmonella bakteriyası ve çoğunçay tayakçı bakteriyasının ösüş ahvalı seliştirildi. Neticede baykılışca, yeni meyve tərkibideki salmonella bakteriyası ve çoğunçay tayakçı bakteriyası 5 Celsiya gradusluq saklaş şaraydı da 6 gün içine görünerlik özgürüş bolğan. 25 Celsiya gradusluq şaraydı saklağanda, bu iki xil bakteriyanın sani en köp bolğanda bir gün içirə 4 əsli köpəygen. Qopquyuş vaxtı qanç uzun bolsa, bakteriyanın sani şünç köp bolğan. Bunadın körbelişki buldu ki, koçu boyudiki meyve toğralımlarının bakteriya bilen bulğun iş nisbiti tövənəməz. Saqlaş vaxtı qanç uzun bolsa, temperatura şünç yuqırı buldu, şunun bilen yemeklikdin zəhərliniş xatırımı şünç yuqırı buludu. Xulasılsaq, koçu boyu da setildiğin meyve toğralımları kolaylıq bolsun mu, ama çoğum işçencilik dükkanlardan setiviliş gerek. Bolup mu balılar, yaşangallar, amıldar, ayallar qatarlıq immunit küçü bir kadar tövən kişiler topuğu nisbətən teximi ehtiyatçan boluş gerek. Bək yiginiz kilip ketken bolsa, tazlıq şəraiti layaqatlik hem nəx meydanda setivalgıl bulduğun dükkanlardan setivalganda nisbətən xatırcan bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki çünguğu nazar programımız müşiyada xırlaştı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxti, Mesul Muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazar etkisi Arapat Hüsencan. Tövendirik tığla stansımızdan anıtlış aldı durgan başkı sarxıl programlarda bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qaytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мәң ұқадәсікінің аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamaktın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
9: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münvarı'nın 9. növetlik minister derecikle yığınığı evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ını küçe itiş, göz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit tikidin bekerek muhtaç namlık tebrik etinin asaslı kısmını anlattımız.

2018 yılı men Jungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş murasımı da Jungu bilen Arab Devletlerinin stratejilik hemrahlık münasiyeti ornatkalıkın jakarlap, Jungu Arab Devletlerin təqdirdaşlık gevdüsünü berpa kılıp, insaniyet təqdiri ortak gevdüsü berpa kılışka birlikte türütkü buluşun teşebbüs kılgan idim. Bu Arab devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Jungu bilen Arab devletleri stratejiyenin maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeytti. Siyasi cihetki özara işiniş künsürü çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kılıdığan, kelgüsüge yüzlengen Jungu Arab devletleri stratejiyelik hemrahlık münasibeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumu yüzbergendim buyan, Jungu bilen Arab devletleri japa müşakkatı birli bulup, öz ara hemden bulup, bir-birini katti kollap, ziş hemkarlaştı. Bu, Jungu Arab devletlerinin təqdirdaş ikelikinin callıq kartinisi. Hazırkı vəziyette, Jungu Arab devletleri hemkarlıqını küçeytiş, köz aldıdaki qiyinçiliqini ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandaq vaqt dikidin bekerek muhtaş. Mən, iki tarafının bu qitimki yığının ecilişini pürsət bilip, strategiyelik pikirlişiş ve maslişini küçeytip, yokumga takabül turuş katarlık her kaysi sahalardaki hemkarlıkını putkadan bilen alığı sılcıtıp, Jungu Arab devletlerin təqdirdaşlık gevdisi kuruluşunu üzlüksüz çonkurlaştırış, putlaşkı türütkü bulup, Jungu bilen Arab devletlerin halkıge teximi yakşı bəxt yardışını ümit kılımen.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendile, dostla. Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xursand.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunuzga yetib keldik. Programımızni avvalqidek yaqtirib anglaydiganlarga ishinimiz. Men riyasatçı dostlar Şirin Gül toxtim. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davom etib bo'lsin.

Dostlarının yadır boğundak biz Tünügünki Radio Jurnal programımızda Osman Kavul'nın Zarina'nın Səhərlərin Anlıq Hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Bu xatirge turmuşdu məğlubiyyatki uçurgan bir ayalının yoldaşdan acırışıp gidip, yeniden uçuraşkan oğul dostu bilen muhabbetlik ötküzgen küllere xatirlengen idi. Ondaqta bu ayal ikinci qitimliq turmuşda bəxtlik bolalam. Bula qızıqsanla, deyik tanla dağımlıq bugünkü radio jurnalı programımızı orlaştırılığan Osman Kavul'nun tarım jurnalı ilan kılıngan Zarina'nın Səhərlərin Anlıq Hikayesi de bılsın.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar yitip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq bizde bolsın.

Tanışqanımızğa bir yıl bolğan künü idi. O meni çeksiz seyğinğanlıqını, köygüsi bağırğa basqısı kep ketkenligini aytıp meni alamdı şatlandırıp etti. Sımıldap yağmur yağıp atıdı, dedi o mungluq avası bilen. Sizni bäkmi seyğindim. Kalbim muşu yağmurluq kögümdek qaranğulaşmaqta. Onun gepleri yürgümünü ezip, közlerimge yeğe ulaştırdı. Birdem saklap duran, hazır telefon kaytırmen, dedi o, biraz ciddileşkendik. Men nemiş kelegin bilemey, makul saklayman, dep telefonu koyu ettim. Nak 25 minut ötkende telefon ciranladı. Nemiş kılavatsız, dedi o külüp. Şu sizden telefonunuzun saklap ulduran, dedim ben. Jinim, qulqunuzga telefonni yaqin akilinga, dedi u. Ha, men tayyor, dedim akilash talabbuzi bilan. Bugun tanishqanimizga 1 yil bo'pti. Afsus, siz yiroq to'p qoldingiz. Shunga biroz ko'nglim yerim. Men uning bundoq tili nozik ekanligini o'ylamagan edim. Birdanla ko'zlarimga yosh ulashdi. Sizga ata bir pat she'r yozdim. Hozirla Sımsım yağmur içide anlap yığına. Mən ləvlerimi çişleyen halda taramlap yaş döktüm. O, xoşallıq yeşi, hayacan yeşi, bəxtiyarlıq yeşi idi. Oy, birdemli yez buldunuz mu? Nimandaq tez. Mən appaq karvatımı özümünü taşlap, telefonun qulqımı yıqın tuttum. Həqini, tezraq okup yerine, anlay, dedim titrek avaz bilen. Boludu, başladım əmsə. Gugumdaki gül. Ey bahar mevsimi yağmurdaki gül. Men sana nemişka toymay men karap. Çeçken şüncelik nazuk ve nipiz. Titrekle ilkede

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşaşla yeñiçe mazmunlar bilen huzurunlara ýetip geldi. Programmamyzny awalkydak ýaqtyryp aňlaýdyganlaryňyzga işinimiz. Men riýasetçi dostlar Şeringül Toxtyň. Bugünkü programmamyzga ýana kandaq tetimlik mazmunlar oranlaşdyrylgan.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurça Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansısının Radyo Kütüphanesi programı.

Tamar ve Akar. Bayan Akmaral'ın halidin hüddi özünün arzuluk balısı da keç gündüz köngül koyup haber aldı. O, keçileri kaşalı koru tereptin tarak kılgan avaz kesli jügürüp talağı çıkarttı. Akmaral'ın kömügece öge yenip kırmaydı. O, Maral'a her gün yeterli kalüstü bir işini adetke aylandırgan idi. Akmaral'ın nezdekken yan peşideki yarı sakıyıp, onun orunda pekat bir uzun tatuklu kağan idi. Onun tuğduğun vaxtımı yıkılışıp kağandakla kalattı. Akmaral'ı Polat bilen Lijun'u pat pat gelip görüp getirdi. Yenge, onu kaçırıp koymağınca mı? Deydi Polat bayanğı külüm sürep karıp. Biz doktor ağam işkınlağı işinip onun kolonlağı bəgin. Sizden acırağınız bilen onun yarısı sakıyıp, royalti yakşılınıp kaldı. O yeninizde aman insan tuğuvasın. Kiyin rak balısını ageştürüp kestimi meyli. Hatırcan bulun ufkam. Deydi bayan mı külüm sürep. Mən ona hazır öz balamdımı artık kütü vatımən. Onu çoğum öz kolum bilen tuğdurup, ümidonlan yedi koymaymen ufkam. Bayan bir günü seher öydün çıkıp, Akmaral'ın yine de çıraylık bir buğu balısının temtilip minip jürgeligini körüp, közlerge işenmeyli kaldı. Akmaral tuqqan idi. O balısını hədəb yalaydı. Balısımı Akmaral'ın yüzü yüzünü sürkeydi. Bayan hoşallıqını basalmay kaldı. Akmaral'ın tuqqalıqıdın Qasem bilen Mayramı bir dəmdili xəbər tapdı. Ola toxtar ailesige kilip bu hoşallıqını təbrikledi. Tuğulgan buğu balısı bəkmi omaq idi. Onun çıraylıq bir cüp közdün nur yığıp duraddı. Qayşı momay muhuddi yeni tuğulgan omaq növrisini körgendek hoşal bolıp ketti. Uruq tuqqalla bayanın Akmaral'ı sındırgan əcirinin köplikini biletti. Şunu ula bayandın Akmaral bilen onun balısıgı çıraylı kısım koyup berişini tələp kalıştı. Bayan özgü müldürləp qarap durgan Akmaral'ın beşini mehir bilen sılap durup. Senin ismin Tamar, balanın ismi Akar bolsun, dedi. Tamar bayanın gipini düşengendek beşini kəyini kəyindin lınşitti. Akar mu bayanğı çıraylıq gözlerine tikip duratdi. Akmaral'ın tuqqalıqını iki onlu tuyğandak kaşalı koronun yeni de Polat bilen Lijun mü payda boldi. Ula attın sekrep düşüp, yenge mübarek bolsun, dep var qaraşdi. Koro işi dikile bayanğı qarap külüşüp getdi. Toxtar şu günü hoşallıqı da bir paxlan soyup mihmallanı kütü aldı. Bayan uydu xudu toy bulu atkandak hayacını basalmay uyaqtın bu yaqı çepip jüretti. Lekin Akmaral'ın tuqqalıqıdın xəbər tapqan yel tapanın könlü de bir şumluq galiyan kütürü atatdı. Hə, mana mən kütken külləmi ahir yetip geldi. Dəb oylaydı o ləvlərini yalap koyup. Mən yeydiğim bu balısımı təyyab oldu mana. O hazır kolumunu sossamlı yetidiğen yerde. Şunu onu vaxtadılı kolumu çürüp kanayğı ürvetmesen bombaydı. Şu tapta Toxtar bilen Polat mu, Tamar bilen Akar'nın təqdiri üstüde paranlışı atatdı. Ula bizden öydü bir məzgül tursun ufkam, dedi Toxtar. Onun balısı özden aldın özü xəbər ağıdak buluvasın. Andın ulanı təbiyyatının koynuğu koyuvit eyli. Qandaq dedim. Maqulaka, dedi Polat beşine lanıştıp. Şundaq bolsun əmise. Lekin könlü qara yel tapan Akar tuğulup ədisli onunğa kol samaqcı boldi. Aydın kece. Yel tapan tün nüspegi yıkıllaşkanda Toxtarının uyge yıkıllaştı. Öynün çıraqları öşken idi. Akar tuğulgan küni tuqqalla bilen birli tün 20 gece paranlışıp oldurgan Toxtar bilen bayan baldırlı uxlap qağanda kılattı. Yel tapan Toxtarının şikinin aldıda iştiparlıqını beletti. Şuna o Tamar bilen Akar yatkan koruğa kendi tarafından düşmekçi boldi. O putunun uçudu minip kaşağı asta yamaştı ve şəb çıxarmay koruğunun içi küçüştü. Tamar bilen Akar yumuşak çöpünün üstüde özürge yıkılışı vatkan xayıpını sezmey bəxiraman yatattı. Akar beşin Akmaral'ın koskuğu koyuvağan idi. Akmaral bir kar kölenginin şıpıldap minip özürge yıkılışı vatkanlıqını sezip kaldı. O kulaklarını şınşaytıp qattıq püşkordi. Yel tapan Akar'nın bir putunu kappıdı tutup özge tarttı. Akar qattıq tip şekləb yel tapanın koldan çıkıp getdi ve dərhal Akmaral'ın o tərbüge ötü aldı. Könlü bir xətərini sezgən Akmaral orından çaçırap durup etinişlik mürüdi ve aldı putlarını

yüksək illik anı mikridin huzurlanışını xalaydı. Tamarın için kucaklap, onun bilen birli yaş tüküvatkan bayanın kalbide şu taptı muhabbetinin azim deryası şaukullap ikivat attı. Bu dünyada muhabbetinin sihri küçünü besip çüşüdüğen yeşkandak nersi yok okşaydı. Dep oylaydı bağırı ezilgen ana. Bu musu şunçı olajırakçağı ilip berip, koyup bəgən tamar bilen akar, kən təbiyetdin, bir sulap koygan tar korudu yaşasını əla bilip, öyümüzgi yenip gelemdu. Şununla karğanda, otluq sögü tar makandımı, kən alemnin raitini berəleydiğen oxşaydı. Kuyaş, tağgeynigi baş koyuşka azlı qağan idi. Tohtar bilen Pərhat, derya boydaki yolunun çetidi oltırıp paransiyelişi vatatdı. Kozupluq 2020 S markalıq avtomobil derya boyu toq tutup koyulgan idi. Emdi o, yenip gelemez ukam, dedi tohtar işleş bilen. 2,5 saatlik yol degen, onay gep demse? Ula, silagi bek ügünüp getip demez mi tohtar ağa? Dedi Pərhat kayıl bulup. Yengem, o maralını saqaytımen, bakımen, tuğdurmen dep az cepa çek dedem siz. O degen, bizden burçimez ukam. Kaysi döyüz o boğaz maralığı ney zatkandı deyme? O ölgen bolsa koskudik balısı aman kalamdı demsen. Bəz adamların aşındak rahimsiz bop ketkeligin oylusam o ulanı çişle pürk vetkim kep ketudu ufkam. Her as, yelik cesetmen igiz çıkıptı mı doktor ağa? Yaak, çıkmaptı. Ahmaralını zahmlendirgen evlaqnan mı izdiyer ketik hiç yok. Ula ahır torgu çüşmeyi kanmaydı. Mozayının jügürüşü samallı kıça digine ufkam. Del şu çağda ulanın yenidi yeltapan peydap oldu. Ve ula bilen kızgın salamlaştı. Doktor ağa, dedi o külümsirip. Bir yege berip kilovatka oxşumam sile. Men bakkan Ahmaral bilen onun yenidin tuğulgan balısını sami kögen go. Ulanı avtomobil bilen jirak kapırıp koyup bəsem o yenip kilovilip heş aramımını koymadı. Bugün mü şüyedin kilovatımız mana. Bu ulanı üçüncü kitim koyup berişim demem sen. Emdi go, kaytip kilenmez teymen go. Yaxşı kıldanla emes mi doktor ağa? Dedi yeltapan yeceyim. Hayvan bolsa mı yaxşılıqınlanı bilgen gəb, şunu silədən ayrılığız kəmək qaldı da? Rastıdınız aka, dedi Pərhat beşini lınıştı. Hayvallamı aqqarını, yaxşı yamanı pərqləndirələydikən. Lekin şu, bəzi adamlamı şu hayvallacılık mı bulanmağa tutu dağa? Pərhatının gibini anlap, yeltapanın jürgi cığıdı qıp qaldı. Çünki o, yeltapanın kılmış etmişlerini belidigan dək, yaptı gəb qılıb atattı. Şuna yeltapanğa bu gepla xuddi özge qartıp etilip atkandak toylup getdi. Lekin bu toymaz, aşgöz, rahimsiz etkesci könlüdü şu tapta yeni bir şumluğunu pilalla vatatdi. Hürmetlik radyo anlıqıcıla anlavatkanınla Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlı qəsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlı qəsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozluqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Yaltapan, heliki kitsi toktarının kaşalı korusu da bu balısını oğurlaş məksini əməlgə aşıralmağını bilən, onu kolgu çürüp, huzurlanıp yeş niyetedən tehici yanmağan idi. O, bu balısının haman bir günü kaşalı korunun sırtığı çıkıp, özünün kıltkığı çüşüdüğalıqı işin etdi. Tamar bilen akarının jırak çayığı elip berilip koyup berilgen bolsun mu, toktarının korosuğa kayt-kayti yenip gelgelik edin xabar tapkan bu heliger tülke öz məksini əməlgə aşırdıgan paydalıq pırsatının yetip gelgelikige köz yetkizdi. O, öyge kaytıp, okya nəyzilani tayarladı. Ve tan süzlüşü bilerle taş yolunun çetedeki qelin çatkallıqının işçige kirip, yoşurunup yattı. O, maral bilen onun balısının toktarının öyge dəl muşu yol bilen yenip geledigalıqı işin etdi. Kün əmdili kötürlüşüge, tağ tarapdan uşkandak kelevatkan tamar bilen akar köründi. Yaltapanın

0: hammasi uning tuhfasi. Tarixda bu insonlar eng burun diqqat qilgan va xotirlagan elektr hodisalarning biri bo'lib, Gretsiya tilidagi elektron kakrvaning ma'nida so'zi bo'lib, kakrva asalla elektr chang to'zonlarini paydo qiladi. Buni milodiydan ilgirki 6-chi asrda qadimki Yunon faylasuflari xotirlagan. Garchi surkilishdan zarar tasli bo'lishini hamma odam bildigan bo'lsa-mu, lekin olimlar bu hodisani texi to'liq tushunib ketaligini yo'q. Chunki uning ishpatisi to'raqsiz, shakllanish sababi murakkab va ko'p xil. Masalan, biz maktabda o'qiganda kim elektronni texmat olisha olsa, shu manfiy tok elib yuraladi degan qarash deydik. Biroq amaliyoti bo'lsa, ba'zi materiallarga nisbatan aytganda, surkilish orqali elektron talishish musobaqasi kuchlilar hammani besib tushadigan o'yin emas. Mushtum shaploq o'ynaganga texim o'xshaydi. Yipak qog'ozga, qog'oz paxtaga, paxta aynakka, aynak senikka, senik bo'lsa dastlabki yipak o'xtirib qo'ydi. Buningdan shuni ko'rilishqa bo'ladiki, materialning xususiyatining birdan-bir omil bo'lishi natayin. Tadqiq qilish orqali navbatda e'tirof qilingan ba'zi ta'sir ko'rsatadigan omillar, materialning xususiyati, sirtqi yuz qurilmasi va yo'nalishi, qisman yiriklik darajasi, surkilish kuchi, muhit namligi qatorliklardan iborat. Elektrostatik faqat surkilishdan asl bo'lmaydi. Surkilish elektrostatik asl qila olaydi, ammo elektrostatik asl qilish faqat surkilishga tayanmaydi. Yana bir xil elektrostatik piezoelektrik bo'lib, kvartez turmalingi vakillik qiladi. Piezoelektrikning prinsipi nima? To'liq to'g'ri hisoblanmagan misolni olsak, xuddi bir amibiy avtobusga o'xshash yo'lovchilar ko'p bo'lmaganda har xil yo'nalishga qarab turadiganlar bo'ladi. Yo'lovchilarning borgan sir ko'payishiga agishib, ko'pchilik ixtiyorsiz holda bir yo'nalishga qarab turadi. Bir tarafdan qarsa butunlay yuzi, yana bir tarafdan qarsa butunlay dumbusi bo'ladi. Bu xil hodisa qutblanish deb ataladi. Piezoelektrik materialning bir uchida musbat zaryad, yana bir uchida manfiy zaryad paydo bo'ladi. Issiqlik ta'sirida kristal panjir kuchinishi paydo bo'ladi. Shunga ba'zi piezoelektrik materiallarning yana issiqlik qo'yib berish effekti bor. Yana bir xil elektrostatik olam bo'shliqida bir qadar oson paydo bo'ladi. Quyosh nuridagi yuqori energiyalik ultrabinafsha nur va X nuri jismlarga tushganda elektronlarni qo'g'lab chiqarib, aslidagi o'rinda bir qavat musbat zaryad qoldiradi. Oy sharining sirtqi yuzidagi qurg'oq, ushoq oy tuproqi donchalarining hammasi musbat zaryad elib yurgashga, o'xshash xususiyatliklar bir-birini chetga qiqib, bir necha metr egizlikda laylab, bir qavat oy to'zinni shakllantiradi. Oy to'zini sirtdan kelgan moddalarga yo'liqsa asosli sumirib oladi. Ko'p turmusli o'ralmisni chuvib baqan o'qirmanlar cho'qim bu vaqtda cho'nqir ta'siratga ega. Elektrostatik laylimi oy to'zonlari oy sharini tekshirish uskunalariga nihoyat cho'ng kashli paydo qiladi. Elektrostatikning ziyni zodi qanchalik? Ko'p sondagi elektrostatikning ziyni borki foydasi yo'q, odamni bezar qiladi. Elektrostatikning shakllanish sababi har xil bo'lsa-mu, asosiy maqsadi yanala elektrostatik degan so'zdan iborat. Shimolda qish faslida uyga par berildi, muhit qurg'oq bo'ldi. Agar namlik oshirg'ich ishlatmaganda, garchi ishlatsa-mu soqoldagi oshqi qorsoq to'ymagandek, mong'anda yoki kiyim almashtirganda elektrostatikni mong'dirish tas bo'lib, badan sirtiga yig'ilib, fursat kutib ochig'ini manaman deb chiqirdi. Odatda barmoqlarimizni titratib yetadigan kichik uchqunlarning to'ppisimi 10000 volt qaytadi. Bu son anglamoqli kishini cho'chitdi, ammo uning orqasidagi fiziklik formula mundaq. Zaryad miqdori elektr sig'imi ko'paytilgan elektr besimiga teng bo'ladi. Shuni ko'rilishqa bo'ladiki, elektr sig'imi bilan elektr besimi ta'sir tanosib bo'ladi. Biri qancha kichik bo'lsa, yana biri shuncha cho'ng bo'ladi. Biz qo'l elishqanda ikki qo'limizning o'rtasida intan kichik bir elektr sig'imi bo'ladi. Shunga faqat ozroq elektr zaryadi bo'lsa, yuqori besim hosil qilib, havoni teshib o'tib, bizni titratadigan kichik elektr yoyini hosil qilib bo'ladi. Biroq qo'rqishning hojati yo'q. Turmushdagi elektrostatikning zaryad miqdori intan kichik. Shunga tok oqimi nihoyat ojiz bo'lib, odam o'lib, miyib bo'lib qolmaydi. Ammo ko'pchilik yana ehtiyot qilishi kerak. Hozirgi elektrostatikdan saqlanish tadbirlari texmi ko'p, texmi ishonchlik. Tömir zanjirni tok o'tkizadigan kauchukqa almashtirib, har vaqt yerni besib turishga kapolatli qiladi. Ba'zida uzilib, ba'zida to'xtab qoladigan ish bo'lmaydi. O't uchquni chiqib ketmaydi. Balon materiallarga tok o'tkizadigan kauchuk ishiltiladi. May bakining ichiga may ayirish taxtasi qo'yib, maynning silkinishini yiniklab kela bo'ladi. May qachlash punktida may qachlash tushirishdan avtomobilga may qachlashgacha nurg'un tadbirlar orqali elektrostatikdan saqlanqili bo'ladi. Masalan, avval zaryad qo'yib berib, ondan may qachlash qatorliklar. Yana unzavti o'xshash chang to'zon eg'ir kasblar bor. O't yalqundan boshqa elektrostatikmo bu joylarda qattiq saqlandi. Chunki elektrostatik qo'rqinchli chang to'zon paydo qilishi mumkin. Yana uning normal ishlab chiqarilishiga ta'sir yetkazadi. O'zi qurashtirishni yaxshi ko'radigan do'stlar kompyuter asosiy taxtasi yoki ichki saqlag'ich o'zgini yalang'och qo'l bilan tutganda uskuni xishqa aylanib qilishi mumkin ekanligini cho'nqir his qilib baqqan naqchat. Bunun səbəbini sürüşdürsək, oxşaşla yuqurqı formula boyunca elektrostatik payda qılğan yuqur besim özək yapraqçısını teşib etkən. Şuna zavut əvətkən elektrolik uskilla adətdə asta qoyub yerdiğən ya ki elektrostatikini maundralaydıqan xaltıqı qaçılındı. Biz bu uskillanı çoğub qoraşdırğanda aldı bilən tamını sılap yıqışımız ya ki yeni bir qolumuz bilən çoğun maşinin metal qepini tutup turşumuz gerek. Məxsus tok yolları remontçılıqı bilən şoğullandığa ustalarının üstüldə yergi ulundığan tok ötküzdüğün rezingi bab olup, beğişiğimi tok ötküzdüğün zəncir esiqliq boludu. Elektrolik uskillerin işləb çıxırışının yuqır iqimi boğan yerim ötküzgüs sahası da elektrostatikli nisbətən küşlük düşməngi düş gəlgəndə qaraşdı boludu. Zavut içində dərəcədən taşqırı pakıs kiyim kiyiş, bütün bədəndən ter kepeklərinin düşüb getişini aldın iləb laqanmay, yenə kiyim işigi tok ötküzdüğün inç kısım, ayaq cəmigi karbolluq tok ötküzdüğün kauçuk çaplandı. Sexnin sırtıdaki külrən rayonda mansumu elektrostatikdən saxlanış sapmikəş kiyidu. Daim aeroplan qoltırdıqan dostlar, aeroplan qantıdan nurğun uçluq kiçik tikallarının varlıqı diqqət qan buluşu mümkün. Ula, alaq antenis əməz. Hərkətləndirgüç küşünümü yuqır kötür əlməkdir. Bəlki, elektrostatik qoyub yeriş kişilt oludu. Nami, elektrostatik çotkisi. Aeroplan nava bilən yuqır sürətdə sürkəlsə, muqarar alda elektrostatik payda buludu. Amma maybaqlıq avtomobilga oxşaş yer sürtüş üskünsi işiltişki amal bolmagaşqa elektrostatik sırtqi şeklinin ötkür qısımlarda boşluqqa qoyub berildi degen prinsipdən faydalanıb bu kiçik uçluq tikanlar orunlaşdırıldı. Elektrostatikdən mayirlik bilan faydalanış. Gerçi köp sandiki elektrostatikning ziyini barki paydası yoq bo'lsa-mu, biroq yetaklashga mayir bo'lsaqlar u bizning iradimiz bo'yicha ish qilsa qimmat yarata oladi. Elektrostatikka nisbatan eng muvaffaqiyatli ishlatish misoli nusxalg'u, ya'ni fuingji bo'lsa kerak. U oldi bilan yerim o'tkazgichda elektrostatik bilan qoplanib, ondan nur bilan xat bo'lmagan joyni yoritib, bu yerdagi yerim o'tkazgichni o'tkazgichga aylantirib, bu yerdagi elektrostatikni yo'qotib, yoritilmagan elektrostatik rayonni karbon parashkini sumirishga qoldirib qo'ydi. Zo'r miqdordagi zaryadlarni biz laylagan o'ringa kirgizib va cheklab, kuchlik elektr maydonini asl qilganda zaryadlik zaryachalarni tezlatib, asosiy fizika va nurg'un aloqador fanlar to'g'risida mashg'ulot qilib bo'ladi. Aylanma tezlatkichni selishtirganda bu xil elektrostatik tezlatkichning tanarxi tuvan, egilgan yer ko'lami kichik bo'lib, dunyoda keng qo'llaniladi. Piezoelektrik effekt paydo qilgan elektrostatikni harakatlantirib, kvartis rezonator yasig'ili bo'ladi. Bu kvartis soatning yadroliq zabchisi bo'lib, kishilarning turmushiga zo'r qulayliklarni olib kelgan. Pürküp suvash sohasida elektrostatikning o'xshash xususiyatlik o'zaro chatkiqi qish prinsipidan foydalanib, tuman tomchilarini takshi tarqoqlashtirg'ili bo'ladi. Ular pürküp suvash nishoniga yaqinlashganda yana induksiyalik elektrostatik adsorpsiya orqali sumiriladi. Bu ko'rinish amaliyotda nayti tunish. Ama muvaffaq joyga ishlatganda boshqa bir unumga erishgan bo'ladi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiy olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan deb-chu, chechimni bayil yasatqandim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mu, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ama bir hatalı kalpki altlık payıttı sizin acellik zahmında saklap kaldı mesma. Oyla peki ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikilit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikilit mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kolgudaydı.
0: Qadirli do'stlar, har bir odamning badan aloqaligi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda suv ostida 24 minut tura oladi. Ular zot qanday qilib mushundoq oz uchraydigan iqtidorlarga ega bo'la olgan? Navbatda bu jihatda nurg'un olimlarning muvofiq tushunchi berishimi qiyin. Faqat qiyos orqali tushuntirilgani bo'ladi. Oksigen bo'lmagan ahvolda suvda 24 minut turish. Oksigen bo'lmagan ahvol ostida badaningiz qanchalik bardoshlik bera oladi? Alimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30-dan 180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miyasi zaxminishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miyasi oksigen bo'lmagan ahvolda texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, Budemir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundoq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan-bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafasini olishgan. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qilolmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini tepishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidan la o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Бұл қыл әхвалының 101-шедегі бір қыл нәзірия, чоң меніміздің сол ерімшарай сөзләш вә

0: yana kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot üçünla tas kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni işçiden qaqudu.
1: Mukafat pulu tartıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tasdi ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı. Hem qarız qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne közümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilen qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setib alalaydıgan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladıgan kəskillikiniz mi bolsun?

Sevimlik radio anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük Radyo Anlıkçı dostlar. Şu tatlı programımızın damlaştırı vatimiz. Muhabbetli küylerimiz, muhabbetli kalpler için yara vatıdı. Elbette muhabbette biz şundak tep eytalayımız. Muhabbet aşıklarının seyli gayi. Cüp kalıbının ümitlik nidası. Muhabbet o seherdeki kuyaş. Her tandaki en yeni ahküy. Muhabbet her bir kuşallıkların mukaddimisi. O iki kalıbının birbirine kılan en büyük, güzel, mukaddes vədisi şundaklı məsul idi. Muhabbet, yani visalığı yetken bir cüb aşıqının birbirine mehirlik bir kişi, səmimi muamili kılışı. Elbette şenç, vapa, sadakat, səmimiyetini öz içi qalan muhabbet məngügü sunmaydı. Elbette saxtılık, vapasızlıkla özgü yar tutkan muhabbet aman bir günü icrallık ayaklaşıdı. Şunun için şundak diyeleyimiz ki her vakit muhabbetlik bulun. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirlen onun halığı yitin derdi giderman bulun. Yani şunu ümit kılımız ki her bir kalipte muhabbet bolsun, süyüş bolsun, söyleş bolsun, kadirleş bolsun. Muhabbetlik güldürümüz

Manam uşundak işlerini yok değil bulmaydı. Benimce adam biraz romantik buluş gerek. Ya, güzellikini baykışı amalba unudun kanıcı huzurlanışını biliş gerek. İnçik sepsasınız güzellik her cayda mevcut. Siz fakat bunu baykıya alırsınızla. Şunlaşkı dostum, her bir gününüzde bir güzellik var, onu baykan. Hayatı külüp baksanız, hayat mı sizge külüp bakıdı. Hayatı külüp yakın, kalbiniz mi külsün? Penondak olsa külüp oldurup, yakınlık muhabbetlik güldürümüzge devamlı.

Süyümlük dostlar, şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Kişilik hayat, minnettarlık, hissiyatı bay kalıp arkalık huzurlanışkı muhtaç. Kişide hayatın huzurlanış eni kemçil bolsa, nurgun huşallıklardan mehrum kalıdı. Huzurlanış digen, köz, iğiz, burun, kulak, kalıp arkalık türlük güzelliklerini his kılış demektir. Kişiler kün oltırgan çağdaki keşki şepek, küzdeki sargaygan yaprakla, ılık şamal, simsim yağmurladın huzurlanıdı. Şunu körülüşkü boludu ki, tabiat dünyasıdaki her bir menzire özgüç sır, acayip celip kılış küçü arkalık bizge alemçi huzur bəxş itidu. Başkalarının makalı eserlerden huzurlanış arkalık nezer dairemizini kenaytip, ruhumuzunu tavlap, irademizini küçeyteleyimiz. Bana bu noktadan karganda huzurlanış, öz ara toluklaş, öz ara ilham veriş, medetten ibaret. Bu, Adem'nin universal sapasını östürüşünün ünümlük yolu hesaplandı. Hem de biz, evet, iğiz tağladın huzurlangan çeğimizde, onun çıdam çallıkıga ihtiyarsız apırneytimiz. Bir bayan, ken denizin huzurlangan çeğimizde, onun kenirlik, hem onun çeksizlikini his kılıp, ayacağın çömümüz. Hem de muşu noktadan etkanda huzurlanış, bir hıl eynekten ibaret bulup, o kişini özünü mükemmelleştirip, Ali Canap gayı yolu da armay talmay tırışkı ündeydi gannerse. Şunun için söyümlük dostum, hayatınızın huzurluğunun, tırmışınızın huzurluğunun, özünüzün huzurluğunun. Şundala bu hayat sizgi şunçu huzurluk bilinudu. Kinondak olsa muhabbetlik kalbiniz bilen.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıb atıdı. Bir kişi yolda ketib ötib, yel kişiga yük artıp ketib atqan yana bir kişini görüp qapdı. Yüknün eğirliğinin o adamın qaddi pükülüp ketibdi. Ayaqları çelişip ketibdi. Şunca eğir nesini kötürüp yürüyüşten sana ne mi zörür idi ba? Özanını biraz ayısan olmamdı, dep sorabdı o kişiden. Çarçığınım raz, bırak hemini tan ip menişim gerek mi ki indeymen. Biraz çüp kalsa, hudu bir nesem kemdek iskıldıken ben, depti. Bunu anlayan o kişi, o adam kuşundak depti. Şunu çoğun kuru iskılışın gerek. Turmuşta muhim boğunu mal dünya baylık emez. Şunu izdeş devam edin ki, ceryalla sana en kıymetli yiz duygunu ata kılıdı. Özünü bunçilik çarçatma, depti. Endi biz bu parçadın nemin yiz kılımız diye vakti da, kelgüsüdün bek köp gəm kılıp, bugünün kuşallıkını unutup kalsak bulmaydı. Netice muhim, bırak şu neticeyi yetiş ceryanıdaki ceryalla unudun muhim. Şu ceryanda yiz kılan, yiz duygularımız unudun mu muhim? Kınımdak olsa güzel yiz duygularımız değil.

Qadirlik radio anlıqçılar, programımızın şu tapda dağımlaştırı vatimiz, anla vatqınınla stansımızın üzülməz melodiya programısı. Bir yigit şəhərdiki ən çox türlük mallar şirkətigə mal satqıçılıq imtihan beribdi. İlgir mal setib baqqanmı, dəb sorabdı şirkət başlıqı. İlgir yezida öymə yürüp mal satqan, dəbdi yigit. Şirkət başlıqı bu yigitnin zirəklikini yaqtırıp qapdı də, Ətidən başlayıb çıxış üçün, ət keçdə xizmət nəticənizi köyəri gəlimən, dəbdi. Ətisi kəs saat 5-də şirkət başlıqı rastlılı kəpdi. Bugün qanç xeridar kütüb aldınız? Bir xeridar kütdüm, dəbdi yigit. Bir xeridar? Bu yədiki mal satqıçılar bir gündə az digəndə 20-30 xeridar kütüb alıdı. Qəni dəbbiqinə, qanç pulluq mal sattınız? 300 000 Amerika dollarlıq. Şirkət başlıqı bu gəptin hangtan qapdı. Həm jigitin düşəndürüşünü anlapdı. Mında qeş, bir ər mal seti vağılı kriptikən, mən aval onunğa kiçik, otdura, çoğ numurluq qarmaq sattım. Andın onunğa kiçik, otdura, çoğ numurluq beliq tutulğan qarmaqın jipini sattım. Onundan kayak berip belik tutulganlıkını sorsam, deniz boyu bardıganlıkını etti. Şunun bilen, onun kemisi etibiliş teklifi bedim. Şundaklı onunga yelkenli kemidin birini sattım. O, avtomobilinin bundak çoğun kemini söyleyemeydiganlıkını digendi, ben onu avtomobil setişir aynığı başlap berip, onunga okuyan çarlaş kemisi markalık, katta avtomobildin birini sattım. Şirket başlıqı kuluqığı işenmeyi kaptı. Hem iki kadem keynigi dacip. Karmak setiviliş için kegen bir xeridağa muşundak köp ner sattınız mı? Dep soraptı. Ondak memez. Aslında o xeridar ayalı bilen dukanı ner sağılı kırgen de. Hep dağırını kandak ötküzüş doğrusu da beşik etip turup diken. Men onunla muşundak yakşavada ayalınız bilen derya boyu berip Belik tutup kemmem siz diyentim. Depti yigit. Hem de bu hikayeden biz nemin iz kılalaymız diyende. Bu er ayolla o dükkanga mundaklı oylanıp kırgen. Bırak mal satmışının begen köysetmesi bilen bir günün içi de bir münç soğudulanı kılvetken. O yigit del vaxtı da özünün akıl parasını şıksağan. Elbette manım uşundak Mal setiş jarayonidimi mu, özümüzden aklıgı tayınıp, nurgullığan paydalı kımmetlerini yarata alayımız diyenge. İditlik, pen parasetlik kişiler, manımışında qalqılıq peytte kallısını şildudu, hem işte netice kazınıp, ufutuk meyvesige iğiz digerleydi. Şunlaşka, her vakit tırışçallık kösteydi. Bu güzel hayatta en güzel neticiler silahının bolsun. Güzel köylerimiz, davamlı silah gücün yavru.

0: Süyümlük Radyo'nun uçulan Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugün kütümmetlik demleri manımış yada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutkanlığa isle. Eğer programlarımızı vaktada anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da senin dostunla Abdursun Abdurim.
1: Öteyni mengüye sevgili bir dışlar, tökme son köz yeşeyi kırgen bir işte.

Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bu yıl kesek altın devletleri hemkarlık mekanizmi orantılgallığının 20 yıllıkı. 20 yıldan bu yan soğuda ve meblağ silişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüştün rakamlik iktisat, yeşil, tövən karbolluq, sönni akıl qatarlıq yeni sahalarga tedirci çoğunqırılap girişkice, kesek altın devletleri hem hemrah devletler, içi bitiş,

Dem bir bölek müzikanını yalnız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 9. növetlik minister derecikler yığınığı evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlıkını küçe itiş, göz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaç namlıq tebrik etinin asaslı kısmını anlatımız.

2018 yılı men Jungo Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. Növetlik Minister Dərəcilikle Yığınının İçiliş Murasımı da Jungo bilen Arab Devletlerinin Strategiyelik Hemraklık Münasiyeti Ornatkalıqın Jakarlap, Jungo Arab Devletleri Təqdirdaşlıq Gəvdüsünü Bərpa Qılıp, İnsaniyet Təqdiri Ortaq Gəvdüsü Bərpa Qılışqa Birlikte Türütkü Buluşun Təşəbbüs Qılğan idim. Bu Arab devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Jungo bilen Arab devletleri stratejiyenin maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeltti. Siyasi cihetki özara işiniş künsürü çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kılıdığan, kelgüsüge yüzlengen Jungo Arab devletleri stratejiyelik hemrahlık münasibeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalugu yokumu yüzbergendim bu yan, Jungo bilen Arab devletleri Japan müşakkatli birli bulup, öz ara hemden bulup, birbirini katli kollap, ziş hemkarlaştı. Bu, Jungo Arab devletlerinin təqdirdaş ikelikinin callıq kartinisi. Hazırkı vəziyyətdə Jungo Arab devletleri həmkarlıqını küçəytiş, köz aldıdiki qiyinçiliqini ortaq yeniş, kol tutuşub ilgirləşkə, ilgirki hər qandaq vaxt dikidin bəkirək muhtaş. Mən iki tərəbnin bu qitimki yığının içilişini pürsət bilib, strategiyelik pikirlişiş və maslişini küçəytib, yuqumga taqabul turish qatarlıq her qaysi sahalardaki hemkarlıqni put qadam bilan olg'a siljitib, Jungo Arab devletlerin taqdirdashlik gavdisi qurilishini uzluksiz cho'nqirlashtirish, putlashqi turatga bo'lib, Jungo bilan Arab devletlerin xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishini umid qilaman.

Növətdə dünya və Asiya Tiniş Okean rayonu çoğunqır özgürüşünü başının keçirib atıdı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezildi vətdi. Dünya ixtisadi pəs qoyğu çüşüb qaldı. İxtisadının dünya velişi tətür şamalğı duş gəldi. Yək tərəbçilik, qorxçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən ishqi o'rilish qatoriqlar o'tirsidiki ziddiyat texni gavdilandi. Bay namratlik farqi el ham umumyuzlik mavjud. Dunyoviy idora qilish sistemasi yangi xirisqa duch keldi. Osiyo Tinch okean rayonida necha o'n yildan buyon tunji qitim iqtisodning umumyuzlik manfiy ishi ko'rildi. Xalqning sog'lomligini qo'g'dash, iqtisodni asli keltirish vazifasi mushkullashdi. Kelgusida Osiyo Tinch okean rayoni hamkorligining qaysi yo'lda mengishi rayon taraqqiyotiga, xalqning baxt-saodatiga, dunyoning kelgusiga munosabatlik. Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining bu yilgi bir turlik muhim vazifasi 2020-yildan keyingi hamkorlik manzilini ochish bo'lib, biz Osiyo Tinch okean rayoni o'rtaq gavdisini birlikte barpo qilish nishonini bekitdik. Biz buni yangi palli qilib, Osiyo Tinch okean rayoni hamkorligining yangi bosqichini boshlab, Osiyo Tinch okean rayonining kuchli taraqqiyot vaziyatini davomlashtirib, Osiyo Tinch okean rayoni o'rtaq gulinadigan kelgusini kutib olib, uchuq sig'dirishchan yangilik yaratish asosida oshiradigan o'zaro tutashgan, o'zaro ravon bo'lgan hamkorlashib ortaq foyda oladigan Osiyo Tinch okean rayoni taqdirdoshlik gavdisini ortaq barpo qilishimiz kerak. Birinchi, ochiq sig'dirishchan bo'lishni chingtirish kerak. Dunyo iqtisodi xuddi atrofimizdagi Tinch okeandek minglagan iqlonlarni mujassamlab,

Axırı Asiya Tiniş Okean rayonunda yıldız tartıdı. Asiya Tiniş Okean rayonunu gülləndürüdü. Asiya Tiniş Okean rayonuna bəxt yartıdı.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendiler, dostlar. Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyde, 160 neçe döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, halkını bəxtki eriştiriş ve partiyelerinin mesuliyeti ediyen bu zor temi üstüde muhakimeli parğalıqımdan intayin kuşalmen. Bu mezgilde 170 neçe dövletti ki 600'dün artıq partiye ve siyasi teşkilat, Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıqının 100 yıllıkı münasiyeti bilen 1500 parçadın artıq tebrik telgramısı ve tebrik xeti evetip, Jungo Komünistik Partiyası bolgan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Men Jungo Komünistik Partiyası vakaliten köpçülükke çin kalbimden rahmet eytimen. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıqının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldan buyan Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsız küreş kılıp, Jungho milletinin orundan desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu kalkışını kütüvülüşüge türütkü boldı. 100 yıldan buyan, Jungo Komünistik Partiyası Jungo halkı bilen, dünyadaki her kaysi devlet halkının taqdirdaşlıkını çıntırıp, dünya umumiyeti ve devir ikimida Jungo terakiyatının ilgirleş yolun işini ilgiledi. Her kaysi devletlerinin ortak terakki kılışı ve gülün işini ilgiri sürdü. Jungo Komünistik Partiyası ve Jungo halkı kolu keltürgen tarihi muvaffakiyetle dünyadaki her kaysi devlet halkının zor güç bilen kolu kalıkıdan ayrılmaydı. Bu yerde men Jungo Komünistik Partiyası ve Jungo halkı vakaliten Jungo Komünistik Partiyası ve Jungo'nun inkılap kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmagan zor özgür işini başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplu işi, ıqtisadının dünya velişi, çonkur özgür iş içi de durup atıdı. Her kaysi devletlerinin özara alakı kılışı, özara tayin işi, özara təsir körstişi, teximi koyuqlışı vatıdı. Xalqara cemiyet, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun xırısığı takabıl turuş, xtisatının əsli kilişini ilgürü sürüş, dünyanın mukumluğunu qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Her kaysi devlet partiyeleri pahal izdinip, məsuliyet çalıqını namayan kıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malmançılığı ve tokunuş ilhem dağımlışı vatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğirlişi vatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçüğü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi birip, nədi turuşunu tallaydıgan tarihi

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yan okşaşla yeniçi mezmunları bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla daumlıq bizde bolsın.

Tanışqanımızğa bir yıl bolğan künü idi. O meni çeksiz seyğinğanlıqını, köygesi bağırğa basqısı kep ketkenligini aytıp meni alamçı şatlandırıp etti. Sımıldap yağmur yağıwatıdı, dedi o mungluq avazı bilen. Sizni bäkmi seyğindim. Kalbim muşu yağmurluq kögümdek qaranğulaşmaqta. Onun gepleri yürekimni ezip közlerimge yığı ulaştırdı. Birdem saqlap turıñ, hazır telefon qaytırman, dedi o biraz jetileşkendek. Men nemi işkeligin bilemey, maqul saqlayman, dep telefonu koyup ettim. Naq 25 minut ötkende telefon jiraladı. Nemi iş qılıwatısız, dedi o külüp. Şu sizin telefonuñızı saqlap oltırğan, dedim men. Jinim, quluqınızğa telefonu yaqın äkeliñe, dedi o. Hə, mən Teyya, dedim əkiləş tələbbüzü bilən. Bugün tanışqılımızğa bir jıl bopdu. Əpsus, siz jiraq top qaldınız. Şoğa biraz könlüm yerim. Mən onun bundaq dili nazuk ikəligini oylamağan idim. Bir dilla közürümge yaş olaşdı. Sizge ata bir bat şiiri yazdım. Hazırla. Sımsım yağmur içide anlap yığına. Mən ləvlerimi çişleyen halda taramlap yaş döktüm. O xoşallıq yeşi, hayacan yeşi, bəxtiyarlıq yeşi idi. Oy, birdemli yez buldunuz mu? Nimandaq tez. Mən appaq karvatımı özümünü taşlap, telefonun qoluqımı yeqin tuttum. Haqini, tezraq oqıp yerine, anlay, dedim titrek avaz bilen. Boludu, başlamamsa. Gugumdeki gül. Ey bahar mevsimi yamğurdeki gül. Mən sana nemişka toymay mən qarap. Çeçken şüncelik nazuk ve nebiz. Titrekle ilgede çekemen azap. Ey gülüm jürükün bulmusun yerim. Yetlay mən beğinni yaprağını həm. Söygündün küş kuvvet ilip mən herdem. Yolungu bakar mən hoşal ve berdem. Şerini anlap bulup ün silip yığılıp etişki tas kaldım. Nemirgen kaynağı hissiyata. Jürgüm hoşalıqtın tipçeklep, kanlarım, tomurlarımı patmağandak bulup, bu kızımı ısıq bir nesli kılıp kalandak, gep kılamay kaldım. Kanda ırağ boptu, gep kılmayısız o, dedi o, boğuk avaz bilen. Rast gep kısam, dedim ben boş avazda. Bekli hoşalıp gettim. Nemir işimini bilemey vat demen. Rahmet sizge. Ha, sizge yarğalı bosu boldı. Kağınını körüşkende toluqlayımız o. Hoşal boluğa apıgım. Yağ boldı, toluqla şacet emez. Muşnu öz yeterlik boldı. Rahmet sizge. O avazlı kılıp çok kıdı bana süyüp koydu. Tınanmay kaldım. Jiraq tuturup, gayvi şekilde süyüşünün kodartı kandaq oluğa. Kaçan nemidap hoşlaştık isim de yok. Tansızlık getipti. Маңы дайым әмрақ боладыған, арзуларым қанатлыныған, хатерлі пүтілдіған, қояшқа салам бердіған санақсыз көзел сәрлерімнің ішідеке бір еңі сәрім башылыпты. Мән алдырап орнымдың тұрып, сосқыны кірім қылып, бір стакан ысық сүт білән ерім майлық тоқаштан ашты қылып, іштей қадамлә білән сынып қамаңды. Келі әптінің ақыры күріс тамамынатты. Қачан қайтыдыған күн келәдіп көзім түтті. Kalbim yalqın, vücudum gülxan. 10 gün geçe vaqt şundaq ötdi. Qaytadığan küllerimizmi yıqılıp qaldı. Xulasa, sınaq, xoşluşuş, opçı xatiri süratke tüşləmi tügep qalay dedi. Amma peyşəmi gündən başlap bəxtiyarğa pəqət telefon qıp alamadım. Kündə nəticələb telefon qılıp əhval soraydığan adam nem bolğandı? Nemişq telefon ursam almaydığandı? Nemişq mağa telefon qılmaydığandı? Bu kündüzle, bu akşamla nemirgen zihir kişilik, nemirgen zar kışlıqı. Mən tüt tüt bulattım, jığlaydım, ensir ettim.

Mana bugün haftiga 5. Sardan başlap urgan telefon ulundu, olmaydı. Oy, Baxtiyar Hızadı nim boldi? Nimanca ansırtıdan da o kişini? Saat 10 boldi. 11 mi boldi? Urulgan telefon 20-30 ketimge yetti. İç-içimden jığa örlaydı. Birisi gep qığım mı kemmeydi? Jürküm sıkılıp, nepsim toxtap qalgandek boladı. Kolumda telefon. Turup-turup, birli numırğı besiş, tekrar kulak tutuş bilen, yani xeyli vaqtını ötküzdüm. Çüştümü tüzük tamak yegim kemmedi. Azıraq say bilen bir piyalı görüşünü zoğulap yuttum da, yatak girip, karvatka özümünü taşıldım. Çüşten keyinki meşgulat vaqtığı ölgürüp, telefon jiraladı. Tezlik bilen kulak tuttum. Teşlik mu? Degen tonuş alas. Oy, bağımız siz, nimandak yokap ketisiz. Keçirum, ben hazır ayırplandan çüştüm. Nime? Ayırplandan çüştüm dem siz? He, keçirum, sizge oldun dep koyamadım şu. Meni şundak mı ensertem siz? Sarangop kalayıl dedim. Şundak dep, panını şıklı bettim. Yokap ketip ölüm. Bir telefon kıp koygalı yarmıgan adam. Ben şu oldura şop kaldım. Keçirin, onda kağımağa jenim. Siz hazır nede? Ben Jongjuan ayrı durumuda. Şehirge katmaydıgan taksiyeye çıktım. Hazırlı yeniğinizde bar men. Nime? Siz Lanzhou'a geldiniz mi? Nime kıp şüreysiz? Hiç nime kımadım. Sizni köygüm kilip izdep geldim. Birli ekiteydim. Uff. Telefonu tutup ulturup kaldım. Kelimende bir eğistinip mi koymay, nemi kığındı bu? 70 kilometre yoluna tağ arası da besip, kaçan kele emdi. Közlerimden taramlap yaş koyulup getti. Bu, hantanlık yeşi, hoşallık yeşi idi. Yatağını aldırıp yeğiştirip çay kaynattım. Şirege, nan, peçeni, pranik, alma, halı bebet, üzüm, kaştan, kempütlerini tizdim. Tok kazanga görüştümlep köktat aklaşkı kırıştım. Bir yarım saatlerden kiyin yatağın işige çekildi. Men de bəgən boyunca çokum udul yetip geldi dep işenç bilen işini açtım. Baxtiyar külüp, kucuğunu içip işik aldı duraddi. Men onun bağırığı çöküp gettim. Yığı arlaş əkileş bilen hayralıqın yoşuramayla kaldım. Onun çamadanı bilen kolu somkısını elip yatağa başıldım. Baxtiyar men hayran kaldırış üçün xuddi səhərdəki quyaş avalsızlı kötürləgəndək bağrımğa kirib gəlgən idi. Qaranğı düşkini, yıldızla çaraqlığını, şamanların öksigini, Xuanxı daryasının nəri tatqın. Ögülük qaytıdğanlıqım həmməsi unutulğan idi. Gözəl şeir, gözəl bir sögü qısısı şındaq davam qılar idi və poraqləki yazılatdı. Bütün şəhər, bütün kainat muşu axşamğı mücəssəmlənən idi. Ah, menin səhərlərim. Jeti xizmət qılış, ata anlanın aldıdın ötüş, öyni yeniden bezitiş, toy mürasını ötküzüş degendek işlablan, netçi ay vaqt ötüp, yandırgı yılının küs pəsildə bodruqını bir oğulğı ana boldum. Yaş çoğayğandı köygen pərzantın mı otu başqıcı bolu degen. Baxtiyar və ata anlarımız bəkmü xoşal boluşdi. Turmuşumuz güldək ötüşke başıldı. Yıl axırda mən bank sistemisi boyunca xizmət ilğarı bu pahalandım. Bu xoşallıq mı ailemizge şatlıq elib gəldi. Nemisin dəycinim dostum Nigaray. Həmi işini aldın mülçərləşki aciz gələkəmiz.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı. Çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

sevimli radyo anlayış dostlar. Şu tatlı programımızın damlaştırıvatımız muhabbetli küylerimiz muhabbetli kalpler için yaravatıdır. Elbette muhabbette biz şundak tep eytalayımız muhabbet aşıklarının seyligayı. Cüp kalıbının ümitlik nidası. Muhabbet o seherdeki kuyaş. Her tandaki en yeni hakkı. Muhabbet her bir kuşallıkların mukaddimisi. O iki kalıbının birbirine kıgan en büyük, güzel, mukaddes vədisi şundaklı mesuliyeti. Muhabbet yani visalığı yetken bir cüp aşıkların birbirine mehirlik bir kişi. Samimi muamili kılışı. Elbette şenç, vapa, sadakat, samimiyetini öz içine alan muhabbet mengügü sunmaydı. Elbette sahtılık, vapasızlıkını özgü yar tutkan muhabbet aman bir günü icrallık ayaklaşıdı. Şunun için şundak diyelimiz ki her vakit muhabbetlik bulun. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirlen onun halığı yitin derdi giderman bulun. Yani şunu ümit kılımız ki her bir kalıpta muhabbet bolsun, süyüş bolsun, söyleş bolsun, kadirleş bolsun. Muhabbetlik güldürümüz

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız damlaşıp atıdı. Bir kişi yolda ketip ötüp, yel kişiye yük artıp ketip atkan yeni bir kişini görüp kaptı. Yüknün eğirliğinin o adamın kaddi pükülüp ketipti. Ayağları çelişip ketipti. Şunki eğir nesini kötürüp yürüyüşten sana ne mi zörüriydi ba? Özenini biraz ayısan olmamdı, dep soraptı o kişinin. Çarçığınım rast, bırak hemini tan ip minişim gerek mi giyin deymen. Biraz çüp kalsa, hudu bir nesem kemde kes kıldıken ben, depti. Bunu anlayan o kişi, o adam kuşundak depti. Şunu çoğun kuru kılışın gerek. Turmuşta muhim boğunu mal dünya baylık emez. Şunu izdeş devam edikin, cer yalla sana en kıymetlik yiz duygunu ata kılıdı. Özünü bunçilik çarçatma, depti. Endi biz bu parçadın nemini yiz kılımız diye vakti da, kelgüsüdün bek köp gəm kılıp, bugünün kuşallıkını unutup kalsak bulmaydı. Netice muhim, bırak şu neticeyi yetiş ceryanıdaki ceryalla unudum muhim. Şu ceryanda yiz kılan, yiz duygularımız unudum muhim. Yine ondak olsa güzel yiz duygularımız değil.

Qadirlik radio anlıqçılar programımızın şu tapda dağımlaştırmatımız Anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Bir yigit şəhərdiki ən çoğ türlük malla şirkətiga mal satqıçılıq imtihan beribdir. İlgir mal setib baqqanmı dəb sorabdı şirkət başlıqı. İlgir yezida öymö yürüp mal satqan dəbdi yigit. Şirkət başlıqı bu yigitnin zirəklikini yaqtırıp qapdı da Ətidən başlayıb çıxış üçün Ət keçdə xidmət nəticənizi köyədə gəlimən deyibdi. Ətisi kəs saat 5-də şirkət başlığı rastlılı kəpdi. Bir gün qançı xəridar kütüb aldınız? Bir xəridar kütdüm deyibdi yigit. Bir xəridar? Bu yerdəki mal satqıçılar bir gündə az deyəndə 20-30 xəridar kütüb alıdı. Qəni deyibdi, qançı pulluq mal satdınız? 300 000 Amerika dollarlık. Şirket başlığı bu yaptın, hangtan kaptı. Hem jigitin düşendirişini anlattı. Mındak iş, bir er mal seti bağlı kriptiken, ben aval onunla küçük, otura, çoğun umurluk karmak sattım. Andın onunla küçük, otura, çoğun umurluk belik tutulgan karmakın jipini sattım. Onundan kayak berip belik tutulganlıkını sorsam, deniz boyu bardıganlıkını etti. Şunu bilen, onun kemi seti veriş teklifi verdim. Şundaklı onunla yelkenli kemidin birini sattım. O, avtomobilinin bundak çoğun kemini söyleyemeydi galıkını digendi, ben onu avtomobil setişir aynığı başlap berip, onunla okuyan çarlaş kemisi markalık, katta avtomobildin birini sattım. Şirket başlığı kulukluğu işenmeyi kaptı. Hem iki kadem kendini dağıcıp, karmak setiliş için kegen bir xeridağa muşundak köp nersi sattınız mı? Dep soraptı. Ondak memez, aslında o xeridar ayalı bilen dukanı nersi ağılı kırgen de, hep dağırını kandak ötküzüş doğrusu da beşik etip durup diken, ben onunla muşundak yakşavada ayalınız bilen derya boyu berip, Bilik tutup kemmem siz diyen dem. Depti yigit. Hem de bu hikayeden biz nemin iz kılalayımız diyen de. Bu er ayolla o dükkanga mundaklı oylanıp kırgen. Bırak mal satmışının begen köysetmesi bilen bir günün içi de bir münçü soğudulanı kılvetken. O yigit del vaxtı da özünün akıl parasını şıksağan. Elbette manım uşundak mal setiş ceryanıdı mı? Özümüzden aklıgı tayinip, nurgulluğun paydalı kımmetlerini yarıda alayımız diyen gel. İditlik, pen parasetlik kişiler manım uşundak halkılık peyitte kallısını şildudu. Hem işte netice kazınıp, utuk müyüvüsüge iğizdi geleydi. Şunlaşka her vakit tırışçallık kösteydi. Bu güzel hayatta en güzel neticiler silahının bolsun. Güzel küylerimiz davamlı silah için yavru.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tordiki bu bir parça rəsim bilən rastılla rəng qarğısını təkşirgülü bulamdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər berədi.
1: Tordiki bir parça rəsim bilənlə rastılla rəng qarğısı mu əməs məşin təkşirgülü bulamdı. Yəqində, pərq etiş qiyinliq dərəcisi naət yuqarı deyilgən bir parça rəng qarğısını sınaş rəsimi tordi ilan qılındı. Görüş kodu normal durgun kişiler mi resimlik sanlarını tanıyalmadı. AI farklandırış mı arka arkadan bu yer gelgende ünümsüz bulup çıktı. Nurgun kişiler yan telefon ekranına karab kayıt kaytadan cezimleştirgen bulsun mu, özünü yoşuran renk karğısım nime edip güman kılıp kaldı. Ondakta bu resim zadı kanda kılıp bir adamın renk farklandırış ihtilalarını tekşürüdü. Nemişka görüş kodu normal adamlar mı? Bunun da cevap ne? İni kılalmaydı. Şoförlük kinişkisi, kespi salametlik tekşürtüşünün rengsizimi ölçümü zadı nime? Emniyette bu resim renk karğısı körüş kuvvetini ölçeyelmeydi. Ama renk parkını parklandırış iktidarını tekşüreleydi. Biz adet körüdüğün renkli küçük yumlak çikitlerden terkip tapkan rakam ya ki nakış yoşurunduğun sınak resimi medisinada

ساخته اخشاش رنگلیک رسم دیگن رسمی اسمی بار. پایتخت طبی داشیوسا قارمقیدیکی بیجینگ تونگرین دوختورخانسی کوز کسلیکلری بولومینینگ معاون مدیر وراچ تینلی تونوشتوروپ مونداق دیدی. بو خیل رسمنینگ لایحالانیش لوگیکاسی نقش و آرخ کورینیشنینگ یوروقلوق قارانگولوق دریجسینی یقینلاشتوروپ اخشاش سویهگه یتکوزوب فقط اینچیکی رنگ فرقیگه تاینیب اوچورنی آدم کوزینینگ کوریش تور پردیسیده үш хил көрүш конусу жерисиге айрым-айрым коюш аркылык şu ahvaldan paydalanıp okşaş bolmagan dolkun uzunluğudaki nur sezgörlükige mas kiladigan kılıp adam gözünden kızıl, yeşil, köktün ibaret üç rangni siziş fizyologiyalik normal rang sizimi iktidarı arkılık farklandırışını körsütdü. Normal rang sizimi barlar bu inçke rang farkını farklandırıp tutuvelip sanlarını arkı körünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl, yeşil sizimi bir normal bolganlar, kızıl, yeşil parakını paraklandırış ıktıları tüvellep ketkellikten, nakış arık görünüş bilen, içige yazılgan san koşulup gitip parak kıl almaydı. Tenli bunlarını takitledi. Sahta okşaş renglik resimini tekşürüşünün intayın kattık aldığı şartı var. Çokum ölçemlik yorukluk, mukum körüş aralıkı, Belgilengen vakit içi de layakatlik kağız asıl nuskudaki resimge okşaş kılıp işletişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgen resimlerinin köpençisi, tasvir köçürüş, süretki tartış, köpketin pırıslap kısış, andın okşaş bulmağın yorukluk derecesi, renk temperaturusudaki elektrolluk ekranda körüstüş katarlık usullardan ötken bulup, renk allı kaçan deslepki ölçemden çetnep ketken buludu. Əslidiki rəng pərqləndiriş sualı naid asalla şəkil pərəzqli sualı qaylanıb qalıdı. Onundan başqa, ölçənlik rəng sizimini təkşürtüşdə bir parça rəsim gələ əməz, bəlkə bir qorub bir rəsim gə qaraş gərək. Bir parça rəsim gə xata cavab bərgən bilən rəng qarıqsı edəb diagnoz qoyuşqı bolmaydı. Şuna, yan telefonu qarab özünü sınaş pəqət köngül etiş hesablanıdı. Herkizmi bu arkalık özge renk arıqısı edep diagnoz koyuşu bulmaydı. Tordaki AI mı bu resimini görgendinkin renk arıqısı edep hata tonup kaldı degen kızgın münazirigi karıta tenliye çöndürüp mundaq dedi. Adem közü bilen AI'nin parıqlandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolgunun esizdi. Andın körüş tor perdisi ve çoğun min arkalık renk sizimini şekillendirdi. Bu fiziologiyalik AI köpünçü meşgili çeryanı da ögengen ızna, sızıqçılar, şekillergi tayınıp resimdeki mezmunlarını paraklandırıdı. Ren qarğısını tekşürüş resimi şekil uçurunu kasten acizlaştırıp, tarqılış çeryanı da ren parqını yoktudu. AI pekat öz ambaridiki erkil ıznalarga tayınıp cevabını periz kılıdı. Ama bivasta ren parqını körelmeydi. Şuna bunun hatalık körülse eceplenerlik emez. Rang acizliği herkiz rang qarğısı edigenlik emez. Prava ve kesbi salametlik teşhirişte bu yerdeki rang qarğısı edigenliki ölçem zadı kayerde. Bir resimli tonyalaydıgan, tonyalmaydıgallığı qarğanda, teximi köp kişiler rang siziminin normalsızlıkı, prava iliş, hizmet tipişki təsir körüstemdi yok digenge bekrek köngül bölüdü. Tenliye tonuşturup mındak dedi. Elimizde hazır yolu koyulu atkan motorlu katnaş vasıtlarına aydaş kinişkisi boyunca salametlik tekşürüşünün rang parıqlandırış iktidarı koyulgan sebebi nahayt bivasta hem inik. Katnaş signalı sistemisi de kızıl, yeşil ranglar ayrım ayrım alda toxtaş ve yol yürüyüşünün yadroluk uçurunu üstüge algan buludu. Bu ranglarını parıq itiş itelmeslik yol yürüyüş bihaterlikige bivasta münasebetlik. Lekin amma arasida umumizlik alda mundaq bir xato qarash mavjud bo'lib turibdi. Rang ojizligi bilan rang qarg'usi butunlay o'xshash bir gap. Rang ko'rish ojiz bo'lsa-la mashina edigili bo'lmaydi. Chenli buni tushundirib mundaq dedi. Rang ojizlik bo'lsa-mu ba'zilar yanada munosabatli ranglarni farqlandira oladiganligini. Faqat rang o'zaro yaqinlashganda farqlandirish iqtidorining tovallaydiganligini aniq bildirdi. Yenik derecedeki rang sizimin normalsızlığı, optimobil aydaş talepiga uygun kilidgan kelmeydiganlığıga, salahiyeti bar davalaş aparatları kaydı bölçü hüküm çıkarıdı. Optimobil aydaştan başka, yeni nurgun kesipler rang sizimige
munosabatlik kasbiy bo'soqlarga uchraydi. Tianli xulosalab bundoq dedi. Umuman, rang aslida bexatarlik uchuri bo'lgan ish o'rinlarida odatda rang sizimiga texmi yuqori talab qo'yiladi. Masalan, aviatsiya, dengiz qatnashi, temir yo'l qatnashi turidagi ish o'rinlari, chiroq nuri, yo'l boshlash belgisi, temir yo'l signalini to'g'ri farqlandirish talabi yuqori kasblarda odatdagi ahvol qaraganda texmi kuchlik ham jiddiy bo'ladi. Shunga bu o'rinlarning rang ojizligiga rangni farqlandirishga bo'lgan talabi kuchlik bo'ladi. Onundan başqa xatiri yuqori bo'lgan sanoat ish o'rinlari. Bu ish o'rinlarida rangga tayinib, asvob, liniya, ogohlantiruv signalga hukm qiladigan mashg'ulot ish o'rinlarida rangi bo'lgan talab alohida kuchlik bo'ladi. Onundan başqa kasbiy rang farqlandirishga munosabatli ish o'rinlari. Bir qism tibbiy tekshirish, ximiya sanoati, to'qimachilik, bosma va shunga munosabatli tekshirish turidagi ish o'rinlari. Bu yerda eskertadiganimiz shuki, o'xshimagan ish o'rinlarining talabi va cheklash darajasi o'xshamaydi. Munosib kasblarning rasmiy salomatlik tekshirish o'lchamimi o'z oldiga ayrim o'lcham qilinadi. Tianlining tanishtirishicha, kundalik tekshirishda soxta o'xshash ranglik rasm yetarli unumli ekan. Agar natijada talash tortish yoki gumon bo'lsa, aniq diagnoz qo'yish va tipga ayrishga to'g'ri kelsa, ko'z kasalliklari bo'limida yanama texmi inchiki qayta tekshirish asoslari orqali aniq tekshirildi ekan. Masalan, rang fazasini tizish, binormal uch ranglik aynak qatorliq usullar bor ekan. Muhim eskertishimiz shuki, prava salomatlik tekshirish qatorliq rasmiy rang tizimini tekshirishda cho'qim saloiti bir davolash apparatlarining qiliplashgan natijasini o'lcham qilish. To'rdagi bir parcha rasm yoki ma'lum bir yon telefon applariga tayinibla o'z oldiga yakun chiqarishga bo'lmaydi. Agar o'zini tekshirish natijasiga qarta gumoningiz bo'lsa, yanala doktorxonalardan ko'z kasallik bo'limiga berib, kasbiy nopozlik o'rinlarida tekshirting.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu qeytimki cunguğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxti, Mesul Muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tösencan. Tövendirik tanla stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

0: Çapkındınmı yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetkizip berelmesem, tekimi bir aram bolu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkarlarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
1: Dada, abdabdı kardap gitmişsiz.
2: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
4: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
5: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
6: Sağlamlık bastığınımızda.
7: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
8: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
6: Sağlamlık ayıqımızda.
9: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
7: Velisput bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
6: Sağlamlık kolumuzda.
7: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
6: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaç.

qadimki Yunan faylasuplari xatırlayan. Gerçi sürkülüşten zerat asıl buluşunu hem adam bildiğin bolsa mı, lekin alımlar bu xil hadisni texi toluq tushunib ketaligini yok. Çünkü onun ispatısı toraqsız, şekilini sebebi murakkab ve köp xil. Mesela biz mektepte okuğanda kim elektronunu texmet alışı alırsa şu mənpi tok elib jüreliydi degen qaraş deyduk. Bırak ameliyatı bolsa bazı materiallarına nispetten etkanda sürkülüş arqalıq elektron talış müsabıqısı küşlükle hemen biz püçüdüğalı oyun emez. Muştum şapılaq oynuğanğa texime oxşaydı. Yipek kağızga, kağız paxtığa, paxta aynakga, aynak senikka, senik bolsa dəsəbki yipek uxturup koydu. Bunun da üçünü körülüşkü buludu ki, materialının xüsusiyetinin birden bir amıl buluşunu atayın. Tətqiqiliş arqalıq növətte itirap kılıngan bazı təsir körüstüdüğün amılla, materialının xüsusiyeti, sırtkı yüz kurulması ve yönelişi, kısmen yeriklik derecesi, sürkülüş küçü, muhit nemliki katarlıqlardan ibaret. Elektrostatik pekat sürkülüştülü asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asıl kılalaydı, ama elektrostatik asıl kılış pekat sürkülüşkülü tayanmaydı. Yani bir xil elektrostatik, piezoelektrik bulup kvartez turmalingi vekili kılıdı. Piezoelektriktin prinsipi neme? Toluq toğru hesaplanmağan misalını alsaq, xuddi bir amebi avtobus oxşaş yolucular köp bolmaganda hər xil yönlüşke qarap turduganlar boludu. Yolucularning bargan sir köpeyişige ägişip, köpçilik ixtiyarsız alda bir yönlüşke qarap turdu. Bir tarafdan qarsa bütünlay yüzi, yeni bir tarafdan qarsa bütünlay dümbüsü boludu. Bu xil hadisa qutuplanish dep ataladı. Piezoelektrik materialning bir uchida musbat zarat, yeni bir uchida manfiy zarat paydo boludu. Issiqlik ta'sirida kristal panjir kuchinishi paydo boludu. Şuna bazı piezoelektrik materiallarının yana ısıqlık koyup beriş efekti mi var? Yani bir xil elektrostatik alan boşluğunda bir kadar asan payda boludu. Koyaş nurdaki yukarı energiyelik ultirabi inabşı nur ve x-nuri cisimlağı çüşkende elektronlarını koğulab çıkırıp əsildeki orunda bir qavat musbət zərət kaldırdı. Ayşarının sırtkı yüzdeki kuruğaq, uşşaq ay tüpürkü dançılarının əmisi musbət zərət elib çürgəşke, oxşaş xüsusiyyatlıkla bir-birine çatki qiqib, bir neçə metr igizlikte leyləb, bir qəvət ay tozunu şəkilləndirudu. Ay tozunu sırtın kəlgən madılarığı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptür müsulüya oralımızın çubuq baqan okurmanla çoxum, bu vaxta çonqır təsiratqı ige. Elektrostatik leylimi ay tozalları ayşarın iş təkşürüş üskülürgü naid çonqaşlı payda qılıdı. Elektrostatikinin ziyin zadı qancilik. Köpsandaki elektrostatikinin ziyini bar ki paydası yok, adamını bezar kılıdı. Elektrostatikinin şekilini sahib arxil bosumu, asasi məqsidi yanıla elektrostatik degen sözünü ibarat. Şimalda kış pəsildə öygü par berildi, muhit kurgaq boludu. Əgər nəmlik aşırğış işlətməgəndə, gerçi işlətsimi saqaldaki aşkı korsaq toymağandak, manğanda ya ki kiyim almaştırğanda elektrostatikinin mağduruş təs bulup, bədən sırtıqı jığılıb, pürsət kütüb, açıqını manimendəb çıxırdı. Adatta barmaqlarımızda titir tibet edilen küçük uşkullarının top besimi 10,000 volt qeytudu. Bu san anlamaqı kişini çözüldü, ama onun arqısıdaki fizikalı formula mundaq. Zerat miqdari elektr seyğimi köpeytilgen elektr besimi tan boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, elektr seyğimi bilen elektr besimi tətürtan asıp boludu. Biri kanç küçük bolsa, yeni biri üçüncü çoğun boludu. Biz kol ilişkanda işki kolumuzun otursa da intan küçük bir elektr seyğimi boludu. Şuna pekat azıraq elektr zərəti bolsala, yokur besim asıl kılıp, havanı teş bütüb, biz ne titirtidigan küçük elektr yayını asıl kıl boludu. Bırak korkuşun ama acet yok. Turmuştaki elektrostatikinin zərət miqtarı intan küçük. Şuna tok ekımımın ait aciz bulup, adam ölüp, miyip bulup kalmaydı. Ama köpçilik yanıl ehtiyat kılışı kerek. Hazırkı elektrostatikten saklanış tedbirleri teximi köp, teximi işşençilik. Tömür zancırını tok ötküzdüğün kauçukka almaştırıp, her vakit yerini besip turuşku kapaletle kılıdı. Bazı üzülüp, bazı toktap kaldığın iş bulmaydı. Ot uşkunu çıkıp ketmeydi. Balon materiallarına tok ötküzdüğün kauçuk işiltilidi. May bakının işçigi may ayrış tahtısı koyup, maynan silgin işini yeniklet gelip oludu. May kaçılaş punktida may kaçılaş düşürüştün, optimobilga may kaçılaş kıçan nurgun tedbirle arqalıq elektrostatikten saklanğılı boludu. Məsələn, aval zərət koyup erip, andın may kaçılaş qatarlıqla. Yana unzautu qoxşaş çantozan eğir kəsbile ba. Ot yalqundan başqa elektrostatik mu bu jayladı qatıq saklındı. Çünki elektrostatik korkunuşluq çantozan payda qılışı mümkün. Yana onun normal işləp çıxırılışıqı təsir yetkizudu. Özü quraşdırışını yaxşı gördüğün dostlar kompüter asasi taxtisi ya ki işki saxlıqış özgini yalanaş kol bilen tutkanda üskünü xışqa ayınlıb qilişi mümkün işgəlikini çoğunqır yeskip baqqa naqıcan. Bunun səbəbini sürüştürsək, oxşaşla yuqırqı formula boyca elektrostatik payda qılgan yuqır besim özək yapraqtısını teşib etken. Şuna zavut evetken elektroluq üskünlə adatta asta koyup yerdiğin ya ki elektrostatikini mağduralaydıgan xaltıqı kaçılındı. Biz bu üskünlərini çubuq quraşdırğanda aldı bilen tamını sılap yıkışımız, ya ki yeni bir kolumuz

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqan

0: Nergize. Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp bera ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.

0: Rana kepirlik keçirim kılındı.
1: Men tallam, mene mene. Sikot üçünler tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nak pul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu.
1: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış degen şüde. Küller hakikaten tasdik tutudu.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hörmetlik radyo anıgıçılar. Bu yıl kesek altın devletleri hemkarlık mekanizmi orantılgallığının 20 yıllıkı. 20 yıldan bu yan soğuda ve meblağ silişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgiri sürüştün rakamlik ıhtisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni akıl qatarlıq yanı sahalarga tedirci çoğunkırılap kereşkice, kesek altın devletleri hem hemrah devletler içi bitiş, ortak paydı ilişte çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, emeli hemkarlıkını çoğunkırlaştırıp, çoğun kesek altın hemkarlıkını ronak taptırıp, üzlüksüz mol neticelerini kola geldirip, her kaysi devlet halkıya tekimi köp, tekimi yakşı nəbiyyat güzdeyip. Bu yıl ikinci ayının 9-cu günü Jongo Şamın Gauchi Xalqara Aerodromida eksport kılındığan 89 tonna çigra halkıgan elektronluk soğudu posulkisi, maşını üsküne ve posulki kaçılangan növetçi aeroplanının asta-asta boşluğu kötürülüşüge ergişip, Jongo'daki tonji kesek altın şehirler ara çigra halkıgan elektronluk soğuda hava transport məxsus liniyesi muvaffaqiyetlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023 yılı 2. ayının 10. günü katnaş başlanğandan buyan, Jongo'nun Şamın şehri bilen Brazilya'nın San Paulo'nu tutaştırdığan bu hava altın koridori, Jongo bilen Brazilya, hatta Cenubi Amerika kıtasının ixtisas soda hemkarlık reşisini bağın sırı çıngıttı. Kesek altın məxsus liniyesi kesek altın devletlerinin ixtisas soda alaqısını küçeytkerliğinin ixtcam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Terakiyat Yığınıda elan kılıngan Kesek Altın Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıganda Kesek Altın Devletlerinin Şiki kısmıdaki mal soğuda soması 2003 yılıdaki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan 2024 yılı 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetip, 13 hesse aşkan. Yıllık otturucu eşi süreti 13.3% yetip, okşaş mezgildeki dünya soğudusunun eşi seviyesinin körünerlik tez bolgan. Kesek altın devletlerinin baylık evzelliki, kesip korulması ve terakiyat ihtiyacı cahette bir-birine tolıklaşçallıkı küşlük. Cənubi Afrika'dan keltürülgen Xrom Rodisi, Jongo zavodlarının qetişme metal tavlışı arqılıq ali dərəcilik datlaşmaz polat materialıga aylınıp, Hindistan'nın Bangalore'daki nazuk əsvablar sexida payda boldi. Jongo yasağan zamanevi kombayıllar Brazilya'nın etizlerge selindi. Brazilya'da işlep çıxırılgan dadur bütün dünyaya setilmaqta. Köp katlamlıq həmkarlıq mexanizmiga tayinib, kesek altın devletlerinin ixtisad soda həmkarlıq hərəkət proqramısı, kesek altın devletlerinin məbləğ seleşini kolaylaşdırış həmkarlıq proqramısı qatarlıq kelişim höccətlər əməliyləşdirildi. Çoğun kesek altın devletleri həmkarlığının özara mənbət yetküzüş, ortaq payda ediş hikayesinin məzmuni bağansırı beymaqda. Endoneziya Soda ve İqtisad Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar Iravan mundaq dedi. Kesek altın devletleri həmkarlığı əzalar arasındaki soda münasibetini yaxşılaşqı paydılıq. Əza devletler arasındaki bazar alaqısını kengaytış arqılıq, güllənmə bazar devletleri ve tərəqi qılıvatqan devletler soda ve məbləğ seliş boşluğunu kengaytdi. Bu yıl ikinci ayda Hindistan'daki umumi uzunluğu 82.115 kilometre geledigan tez süratlik tümür yol koridori umumüzlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin devlet paytaxt təvəlligideki rayon bilen Uttar Pradesh ştatideki Ghaziabad ve Merat şehrini tutaştırdı. İlgiri yol ehvali naçar, katnaş kıstançılığı sebebidin, yokuru pelli mezgilide Dehli'din Marat'a avtomobil bilen 3 saatten 4 saat kişi vaxt getetti. Hazır bu musafirin vaxti 1 saatki kıskardı. Bu türünün meblağ mənbəsinin biri bolsa, kesek altın devletleri yeni terakiyat bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi.
Yeni Terakkiyat Bankisi başka köp tereplik terakkiyat aparatları ve her kısı devlet terakkiyat bankileri bilen kent dünyavi hemrahlık münasibeti ornitişi arkalık, her kısı devletlerinin imkaniyetlik sicil terakkiyat nişanını işe aşırışıga tekimi yakşı yardım verip, umumi menfaatdar, sığdırışçan terakkiyatını ilgir sürüşte mühim rol oynaydı. Jongo, Sanshi, Tayyuan, Wusu, nöl karbonluk aerodrom törünü kollab, onun karbon töt oksidi koyup bermesligini işkaşırışıgı yardan beriş. Rusya'nın ek ilindigan taşol torunu kengaytiş törüge mablağ silip, Şojay'nın katnışını yakşılaşıgı yardan beriş. Janubi Afrika'nın Durban yük sandukluk pristanını kengaytiş ve zamanulaştırış törüge katnışış katarlıq törülük ameli neticeler, Yer şehrinin cenubideki devletlerinin zamanulaştırış terakiyatı ve dünya iktisadının eşini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Terakkiyat Bankisi xalqara pulu muamilini idare kılış sistemisindeki mühim güllenme küşke aylandı. Yeni Terakkiyat Bankisinin başlığı Rosif mundaq dedi. Yeni Terakkiyat Bankisi dostlar çemberkine davamlıq kengaytıp, onun yer şehrinin cenubideki devletleri oturusudaki hakiki Hemkarlık subsi buluş fonksiyesini küçeytip, köp tereplik ve köp kutuplaşış alayilligi ige xalqara pulu muamili ramkisi berpa kılışkı yardan beri vatudu. Malaysiyanın Johor Ştatı'daki Leolian Östürüş bazısı da, kompüter üzülümü katlam tasviri ve sünni akıl sürat perhlendiriş teknikisi kullanılgan bir yürüş təşürüş sistemisi Maushenvan qatarlıq Leolian sortlarını ayırmaqta. Jongo karxalları tədqiq qılıp yasağan bu sistema meyve süptini dərəcəge ayrışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüp, o adam küçü bilen təkşürüşki qarğanda 40 həssə aşırıp, Şojaydiki Leolian kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvileşini ilgir sürdü. Yaqın qıylardan bu yan kesek altın dövlətleri yeni sanayet inqilabi həmraqlıq münasibeti də yanılıq yartış bağısı. Yani kesek altın yanılıq yartış bağısı kuruş. Jongo kesek altın dövlətleri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkizi kuruş. Kesek altın dövlətleri sanayet iqtidari Jongo mərkizi kuruş. Jongo kesek altın dövlətleri yeni süpətlik işləpçıqırış küşleri tədqiqat mərkizi kuruş qatarlıqla arqılıq. Kesek altın dövlətleri və həmraq dövlətlər süni əqil, rəqəmlik tərəqiyyat, pən texnikidə yanılıq yaratış, kəsib dərəcisini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını üzlüksüz kəngəytdi və çoğunqırlaşdırdı. Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın dövlətleri həmkarlığı əzalarının kəsb zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bulub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsb dərəcisini östürüşünü ilgir sürdü. Kesek altın yanılıq yartış bağısı şıxkirəşdürülgən 5 yıldın köprək vaxtın bu yan, 130-dün artıq həmkarlıq türünün əmilləşini ilgir sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandın aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesek altın yanılıq yartış bağısı bizgə Jungo'nun yanılıq yartış ekologiyesigi tutuşudugan dərvazını içip bərdi, dedi. Janubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jungo Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesek altın devletleri ramkısı da ilgir sürgen pen texnika ve kesip hemkarlığı yer şiarının cenubideki devletlerge emeli terakiyat porusti yartıp yeri batıdı. Ehli yasımıçılık ve rakamlik iqtisat kesip zenciri hemkarlığını yeni iş noktası bilen təminleydi. Süni əqil texnikistin ortak bəhriman buluş terakiy kılvatkan devletlerge nisbeten əhmiyeti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyeləş ve Meteorologiya sünni hemrayi yardımı Afrika'nın yeşil terakiyatı yardım verirdi. Kesek altın devletleri hemkarlık mekanizminin tekimi zor rolunu cari kıldırıp, kesek altın devletleri azalarının ortak terakiyatı hareketlendirgüş kuşkoşunu ümit kılımın. Bu yıl 8. ayda ötküzdigen kesek altın devletlerinin 16. katımlık ixtisas soğudu ministerleri jığını da, Jongo vekili monularını bildirdi.
Jongo əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq səlişini ərkilləşdiriş, qolaylaşdiriş, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, alayda ixtisadi rayon qatarlıq sahalərdiki həmkarlıqını çonxurlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu oğrulaşdirişi və ixtisad soğudunu birgəvləşdiriş qoruluşunu ilgir sürüş üstüdə izlənib, Çoğun kesek altın həmkarlığının yokur süpətlik tərəqiyatıqa türtkü bolub, yer şarının cənubinin ortaq mənpətini qoğdaşını xalaydı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münverinin 9. nöbetlik minister derecelikle yığını evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ını küçe itiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit tikidin bekerek muhtaç namlık tebrik etinin asaslı kısmını anlattımız.

2018 yılı men Jungo Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. Növetlik Minister Dərəcilikle Yığınının İçiliş Murasımı da Jungo bilen Arab Devletlerinin Strategiyelik Hemraklık Münasiyeti Ornatkalıqın Jakarlap, Jungo Arab Devletleri Təqdirdaşlıq Gəvdüsünü Bərpa Qılıp, İnsaniyet Təqdiri Ortaq Gəvdüsü Bərpa Qılışqa Birlikte Türütkü Buluşun Təşəbbüs Qılğan idim. Bu Arab devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Jungo bilen Arab devletleri stratejiyani maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeytti. Siyasi cihetki özara işiniş kün süre çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kılıdığan, kelgüsüge yüzlengen Jungo Arab devletleri stratejiyelik hemrahlık münasibeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalugu yokumu yüzbergendim bu yan, Jungo bilen Arab devletleri yapan müşakkatli birli bulup, öz ara hemden bulup, birbirini katli kollap, ziş hemkarlaştı. Bu, Jungo Arab devletlerinin təqdirdaş ikelikinin callıq kartinisi. Hazırkı vəziyette Jungo Arab devletleri həmkarlıqını küçeytiş, köz aldıdaki qiyinçiliğini ortaq yeniş, kol tutuşup ilgirləşke, ilgirki her kandaq vaqt dikidin bəkirək muhtaş. Mən iki tarafının bu qitimki yığının içilişini pürsət bilip, strategiyelik pikirlişiş ve maslişini küçeytip, yuqumga taqabul turish qatarlıq her qaysi sahalardaki hemkarlıqni put qadam bilen alğı siljitip, Jungo Arab devletlerin taqdirdaşlıq gavdisi qurilishini üzlüksiz çonqurlaştırış, putlaşqı turetki bulup, Jungo bilen Arab devletlerin xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishini ümit qilaman.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip xalıqni birlikte bəxtki eriştireli namlıq asasi məqsəd sözünün bir kısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmisi bugün yana okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunlar yetip geldi. Programmisini aval kadehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq mezmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bolsın.

Sevimli dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Endi kişilik münasibette yakı ındak, yakı mındak pozisiyaya uçurap durunuz. Ondak olsa, navad bireylen sizini hata düşünüp kalsa, siz kandak ehvalda bulursunuz. Endi memmo, burun başkalar tarafından hata düşünüp kalsam, düşündürmen, dep ağır bulattım. Hatta neymiş ki beni hata düşündüğün de o, dep oyunup, konum bir kısım bulattı. Karıştırdım konuluk azar verdim de, yani özümde ayıplap gitettim. Ben de hazır oylap baksam, bunda kılıçla bütünle artık çikerlikini tonup yettim. Neymiş ki? Çünkü kişilerini fakat özünün kalbideki tarazısı bile ölçedik. Özünün çoğun ya ki küçük pencerisinin bir ademge karab baha verdik. Çoğun aşka bundak çağda karıştırıp küçüşendirmen, dep zorup geçişinin avar buluşunun kılç ehmiyeti yok. Özünü başkalağı küçüşendirmen dep yürüyüş, vakit ısırapçılıktan başka dersemez. Eğer karıştırıp sizini düşündüğün dostunuz olsa, sizin küçüşendirişinizden ağaçtı yok. Özünü düşünüp giderekti. Ama yüzeki alakalışlığa ademler olsa, belki hata düşünüp kalandı, ya ki küllerinin ütüşü bilen, sizini düşünüp kalandı. Demek, ademler arasında hemmedin muhimi düşünüş. Hata düşünüşke aran durmay, düşünüşke urunup baksak, nim kep çıkıdı o diyende, dostlarımız, ruhtukallarımız, hizmettaşlarımız otursa de ki, puşmaslıkını elkıp giderekimiz. Yakşı netice kep çıkıdı. Düşünüş bayağıda muhabbet ba, düşünüş bayağıda köngül azadlı gibi ba, biz uçakta vakitin kandak ütüp ketkerlikini bilenmeyi kalımız. Bundak muhitka hemimiz bir işle arzu kalımız. Kenemizse küylerimiz devamlısına üçün.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: şiddetlik ilişiş. Tikuçar aeroplanının görüldüğün avazı anlandı. Qiyalıqnın astıdaki önkürdün yügürüp çıkan mergen, tokur, harakkeş, sakal, tohu yürek, aşık ve hocayın asmanı kokum sırap karıdı. Tikuçar aeroplan qiyalıqnın üstüde bir işki qitim ayınıp uçup getdi. Koşumisi türülgen hocayın çoğunkır qiyalıqı peytip kaldı. Qiyalıqnın yendeki önkürünün içini karıçırağla söz yorutup tırattı. Hocayının şerikleri onun ağzıgı tikilip sükut içide oltırattı. Buradarla, dep kep başıldı uykusuzluktan közleri kızdırıp, kapakları şişip ketken hocayın. Tikuçar aeroplanlarını bu etrafı kilin karda aşkağın ayvallağı çöp taşlap beriş üçünlük egen oxşaydı, dep oylugandım. Lekin ula bir neç gündüm buyan üstümüzden əgip ketmeydiğen bop kaldı. Ekvalga karganda ula bizni sezip kalganda kılıdı. Şuna kımmet bahalıq tere, müngüzlani bu yedin dərhal yötkü etəyli. Hocayının sözünü anlayan toxu yürek yığlamsırap titirgeli durdu. Sakal harakkeşki yer astıdan mənilik karap koydu. Çırayı bir dili tutulgan harakkeş hocayınığı alayıp karap çişlerini qoçurlattı. Orman saxçısı erken şehirdeki aksının toy mərikisi gibi erişki tayarlını batattı. Getlerine tırınştıp oturgan saxçı Cengiz zerdisi kaynıgan aldı. Hey, akaunan toyda tazı bir gitar çağın battı, adaş, amal kança, dedi. Saxçı Cuci erkenge közünü kısıp koyup, adaş, mağı toyunun esil araqlardın bire butulka ağaç gelesene, dedi. Dəl şu çağda yataqı ətirət başlıqı Polat aldırıp kırıp geldi. Orman muhafizacıları qiyalıq ətrapı da ətkəsçilərin uzu bayqalğalıqını xəbər qıldı, dedi o ciddi halda. Adam az, şuna vəzip icra qılışqa erkenme barıdı, tez tayarlıq qılınla, hazırlamağımız. Erkin talağı çıxıp keti batqan Polatın keyindən alayıp koydu. Cuci bilən Cengiz erkenge yalt dedi qarıdı. Berdala kapıq türülgen erken aldıdaki şirin gazap bilen muşlap.
1: Hey, muavu çatakını ködün la mı? Akamğı emdi neme mi dəmən?
0: Dedi. Cuci onun könlünü yasap. Bobdu ada şeş kısı yok. Kanda kılımız. Sağçı digenden kün şükken. Aramlıq yok. Akamğı telefon kıp koymam sen. Toğır düşüne. Dedi. Közleri yaşkı dolgan erken Cuci'ğa. Arıqın boz koyğına. Dedi. Arak oba erken. Dedi Cuci erkenin dolusuğu ırıp koyup. Lekin biz hazır vazip icra kılış aldı oturumuz, adaş. Şuna arağını kaytıp kegende işçeyli. Bulamdı. Polat, Li Jun, Erkin, Cuci, Cengiz Katarlıq orman sağçıları atlıq yolu çıxdı. Böyre iştimu, ulağı əgeçdi. Appa kar kaplıgan orman arısı ketivatkan, orman sağçılarının atlığı artılgan, kentapallıq çangıla közgü taşınıp toratdı. Kapakları sangılap ketken Erkin, etini gazap bilen divitip, Polatka arılap arılap alayıp karap, eğir korsunup koyattı.

Çık alqanıda yoğan bir yaqut yalıldap turatdi. Araqkeşning jestini körip qorqıp ketgen xojayin, aldı bilen onun muzlap ketgen uçuk alqanıda turgan yoğan yaqutni qulığı elip yançuqığı saldı. Andın muz üstide çeçilip yatqan yaqutlani ömülep jürip yığışqa başladı. Li Jun yaralanğan Polatni ve qulığı közi silingan Mergen bilen Tokurni tere, müngüz besilgan çanığı silip qiyalıq tarapqa qarap maldı. Çangı bilen Jira'nın yenige kelgen Erkin bilen Juchi, Jira'nın astıdaki kar üstüde sonaylınıp cimcit yatkan Araqkeşni. Onun yenide turgan miltıqni, muz üstüde ömülep jürüp çeçilgan mervayitlani jığıvatkan xojayinni kördi de, özdirini derhal Jira'a attı. Erkin'nin bir puti kar astıdaki arçığı kattıq tegip tilinip ketti. O ağır qazabığı çediyalmay, zahmelengen putini çın tutkun içe kar üstüde domulap ketti. Juchi koynadın derhal bir aqlüngini çıkırıp, Erkin'nin jırtılıp ketken iştindin körünüp durgan yarısını çın tağdı ve onun putudaki çangısını yeşev etdi. Jiradın düşken işki korallıq sakçını körgen xojayin kiçik kırxaltını koynığı derhal tıkıp, miltıqını kötürgenice aldı tereptiki ormanıgı karap kaçdı. Onu çangı bilen koğlap ketip atkan Juchi, ''Nege kaçsan? Tokta! Kuralını taşlap teslim bol! Hiç putulanmaysan!'' dep vakırdı. Çırayı sürlük tüs algan xojayin bir dili kaynigi burulup, özgü yıkılışıp kalgan Juchi'ga tuyuqsız oq çıkardı. Juchi kökrikini kamallığın içe kar üstüge şıkkıldı ve birdem tipçekləp közlerini bir noktığı tikkin içe çemip kaldı. Onun kökrikiden ekip çıkan qip kızıl kan kar üstüge asta asta yamraşkı başladı. Xojayinning Juchi'ga tuyuqsız oq çıkarganlığını, Juchi'nin kökrikini kamallığın içe kar üstüge yıkılganlığını, Qaytı orundun turmagalıqını körgen Erkin orundun gazap bilen ırgıp durup, ormanğa qarap jeninin barcha keçip ketip atkan xojayinğa aptomattan şiddetlik oq yağdırdı. Miltıqı koldun tüşüp ketken xojayinning sentürlüp berip, qar üstüge jıqılğalıqını ve qımırlamastan yatqanlıqını körgen Erkinning yerlip ketken lavlarının arsadın "Juchi, nime boldun?" degen häsretlik sada titirep çıktı. Aptomatni çın tutkan Erkin birdem ömülep, birdem aqsaqlap minip, Juchi yatkan jayğı tez yetip bardı. Kiyim keçki qanğı boyalğan Juchi'nin qan yamırğan qar üstüde uçuq közlerini bir noktığı tikkenice, nepesmi almastan jimjit yatqanlığını körgen Erkin onu çın quçaqlap, "Juchi, Juchi meniñ dostum!" dep örkirep jığılap ketti. Appaq qar qaplığan Yapyeşil qarğayla qat kötürüp turgan orman arasıdan Erkin'nin avazının küşlük əksadası qaytdı. Qar üstüde düm yatqan xojayin bu əksadanı anlap, lappıdı gözünü açdı. Gazaptan özünü yoqatqan Erkin aqsaqlap manğınıca düm yatqan xojayinning yinigi berip, küçep turup onu öyrüdi. Qaljırlaşqan xojayin tuyuqsız orundan çacırap turup, Erkin'nin qoludaki aptomatqa esildi ve Erkin'ni besip aldı. Дәл шу чагда Эркиннин қолыдагы автоматтан тататлап оқ чыгып кетти. Хожайин беқинни қамалып алганыча қар үстиге гүппиди түшүп, орындан турушка урунды. Эркин чаққанлык менен өзүн руслап, орындан турушка урунуп аткан хожайинни шиддет менен оқ тутту. Бадени өтмө түшүк болуп кеткен хожайин Эркиннин үстиге йыкылды. Эркин хожайиннин жестин күчөп иштирип итип, чаққанлык менен орындан турду. Üstü beşi qan Erkin aptobatını çeyin tutkınıca orundun turup, ölgen xojayinning qanğı boyalğan yüz közüge, qar üstüge yelip atkan qanlağa, qar üstüde yatkan qan yuqqan kırxaltıga, qar üstüde çeçilip yatkan yaqutlağa qarap, "Juchi, sırdaş dostum, qısasını aldım," dep piçirledi. Şu tapta Juchi Erkinning tilinip ketken putığı teñip qoyğan aq löngüdümü qam tamçılap atatdı. Jiraqtan özge qarap uşqanda kelip atqan böreşni körgen Erkinning közlerge velledi yaş geldi. O aptomatını çeng sıqımlığınıça dosti Juchi yatqan tarapqa qarap qadam tashladı. Altın taqdiki nala. Juchi'nin etkesiler bilen ilişiş jarayanında baxtke qarşı qurban boğanlığını anlığan Altın özünü her tarapqa urup nala qıldı. Japakash atsıdın mu, söygen yigitidin mu vaqtsız ayrılgan bu becari qızının içinişlik nalisi saqçılanın közüdün mu, jürikidin mu yaş axtırıp, altın tağ bağırını eğir musibetke çömdürdi. Qanıtı qayrılgan qızının beşiği kelgen bu eğir judalıqtın xəbər tapqan ulan ananın yürek bağırı ezilip, közleri kurmas bulaqqa aylandı. Ulan özünün bu bağırı yumşaq, aq gönül qızığı bəkmi amıraq edi. Kızı ulanın yeniden bir gün mü ayrılmay, onun halıdan keç gündüz haber alıttı. Ulanın eri alemden ötkendinkin, mal bekş vazifesi mi bütünlüğü altının üstüge yüklünüp kalan idi.
Lekin o qilchi zorlanmaydi. Tapitana minnat qilishnimi bilmaydi. Qizining borgan seri rang tuzab kelayotganligiga qarab, onaning qalbi shodlikka to'ladi. Uning vafodor, kuyimchan bir yigit yo'liqib qolgan bo'lsa, deb orzu qiladi kesalchan ona. Bu dunyodan armonsiz ketdim. Ashundoq go'zal orzular bilan ko'nglini xush qilib kelayotgan bechora ona qizining ochiq nolasini anglab, yuragiga xanjar sanjilgandek azoblandi. Ularning bir-birini shunchalik yaxshi ko'rganligidan nemish qilib baldura xabar topmagandim men, deb pushaymon o'tida puchilnatdi kuyimchan ona. Bilgan bo'lsam, peshanasi yo'riq shu o'g'limni issiq bag'rimga cheng besib olmasmidim. Ulan yolg'iz qizining saqchi yigitni yaxshi ko'rib qolganligidan haqiqatan xabarsiz edi. To'yuqsiz kelgan o'lim xabari bu maxfiyatlikni oshkorlab qo'ydi. Oltinning ochiq nolasini anglagan saqchilarmo hayronlik ilkida ko'zlarga ixtiyorsiz yosh elishdi. Ularmo baxtsizlikka uchragan sabdishining oltin taxtdagi bu go'zal qizga ko'ngli tushib qolganligini bilmaydi. Bu maxfiyatlikdan faqat Erkinning xabari bor edi. Chuchi o'zining sirdosh do'sti Erkinga oltin taxtdagi oltinga kuyib qolganligini aytmagan edi. Erkin saqchilar chang'i bilan qiyoliqqa qarab yo'lga chiqqan kechisimo Chuchining oltinning kayindan talog'i chiqib ketganligini ko'rmaslik silib o'tirib olgan edi. Ko'ygan qizining didoriga mehriga qiynib ol do'stim, deb o'ylagan edi u shu chaqda xoshal bo'lib. Uning ko'ngil so'zlarini davol. Biz atkasilar bilan ilish qilib ketyapmiz. Ular bek rahimsiz ham g'aljir. Qanday qismatlarga duch keldiganligimizni hech kim bilmaydi. Shunga uningga so'yg'ini izhor qilib ol. U anglasa cho'qim xoshal bo'ladi. Chuchining qurban bo'lganligiga ta'ziya bildirish yig'iniga taklif bo'yicha Oltin tog'dagi ulan bilan uning qizi Oltinmi keldi. Chuchining onasi maydonga amdili kirgan Oltinning oldiga yugurib berib, uni bag'riga ching bosdi. Baxtsiz onaning yig'isimi, baxtsiz qizning yig'isimi hech to'xtaydigandek qilmaydi. Ularga qarab, maydondagilarning hammasi tugidek ko'zlariga yosh elishdi. Sevgi illitgan dalalar, kegiz uyning o'tirsida gurildab o't kuyayotdi. Qasan bilan Mayira yotqonga kirib bo'lgan edi. Ularning o'maq farzandimi bo'shikda pushildab uxlayotdi. Uyning sirtidan tuyuqsiz otlarning kishnigan, qo'ylarning dupirligan, marigan, ishtining qovg'an ovozlari anglandi. Qasan bilan Mayira yotqondan sug'urilib chiqib, kiyimlarini ishtdi, kiydi va talog'i yugurib chiqdi. Qasan kigiz uyga yo'laklik turgan kaltakni qo'liga ilib, qo'ylar yotgan tarafga qarab yugurganicha ovozining boricha "Hut, hut!" deb vaqirdi. Mayramo qo'lidagi javrni yog'och bilan qattiq tarangishtib, "Hut, hut!" deb to'lg'ili turdi. Qasan hashpashdagicha qo'ylar yotgan joyga o't yoqdi va o'tning yorqida keli bo'g'ilgan, quyrug'i tishlangan bir qancha qo'yning jon talashayotganligini ko'rdi. Ko'z chanoqlari yoshqa to'lgan Mayra yordar bo'lgan o'lgan qo'ylarning boshlarini siladi. Ay bulutlarning kayniga yoshirindi. Qasan kuyayotgan o'tning ustiga o'tin tashladi. O'tlar charaslab ko'ygida turdi. Ürkib ketgan qo'ylar bir yergili to'plashib olgan edi. Qasan juvisiga ching yo'g'inib, tumiqini bostirib kiyib, gurildab yinayotgan o'tning yonida yotdi. Mayra uyga bo'vaqning yoniga kirib ketdi. Talada qo'ylarning yonida yotgan Qasan ko'zining qandoq ilinib ketganini to'ymaylik qildi. Tuyuqsiz qo'ylar marab, oyoqdan bu yoqqa chepishqa, otlar kishnab chapchishqa, isht qorong'ulik qoplagan qishloqqa qarab qattiq qavashqa boshladi. Qasan ko'zlarini lappada ichib, o'rindan chachrab turdi-da, qo'liga kuyayotgan bir ishki yog'ochni oldi. Qorong'ulikda bir qancha nurliq to'shqilar paydo bo'ldi. Bo'rilarning ko'zi kechida shundoq yo'riydi. Dal shu chaqda uydan Mayrami etilib chiqib, Qasanning yoniga yugurib keldi va qo'liga kuyayotgan yo'g'on bir yog'ochni ilib, yiqilishayotgan nurliq to'shqilarga tangladi. Bo'rilar xirildab ochiq uvladi, lekin qo'ylarga yaqin kela olmadi. Qasan bilan Mayra kuyayotgan o'tinlarni bo'rilarga itib, "Hut-hut!" deb vaqirib shirib, bo'rilarning hujumini oxiri chekindirdi. Nurliq to'shqilar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qo'ylar ansiz marab, oyoqdan bu yoqqa chepishdan, otlar kishnab chapchishdan, isht qavashdan to'xtadi. Ko'ngli o'rniga tushgan Qasan qo'lidagi chuchukni o'tning ustiga tashlab, kirpiklarga qirov bog'lab ketgan xotinini chin quchoqladi. "Ansirma, qadrlikim!" dedi u chiroyli xotinining dub-tugilak mang'ziga cho'kildi tutib suyib. "Manba, uyga kirib ket, bola yolg'iz qoldi. Siz kunduzdimi qo'y biqib orom olmadingiz?" dedi Mayra o'zini quchoqlab turgan erining muzlab ketgan yuzlarini silab turib. "Birdam uxlab eling, qo'ylarga men qaray. Men hali kirib ketaman,"
Gepimni angla.

0: Yeltapan, mesra aralash külüp, peşine çay kıdı ve harak koyulgan çenini kolga ilip, yak, hatalaştın. Dünyada boytaklıktan rahat nersi yok. Polun bolsa, satan diyen mağdam da bir. Üy tutumen, hotum balı bakımen de ne mi kılısan özünü kıynap? Yaşsın boytaklık! Dep, çenini barakla kötürdü. Hocayın bu yıl Karmaylı rayonunda kar aptı yüz bergeligeden haber tebip, yavay ayvallan oğlaşının kolaylık pürüstü kaptı dep, hoşallıkını işçiği sığdır almay kalan idi. O, bir günü yel tapan bilen aşığını yenigi çakırıp, işkanla ətili Karmaylı rayonuna men anla, o yada bu yıl eğir kar aptı yüz berip, yavay ayvalla eğir kündü kaptı. Bu bizden ulanı kolgu çürüşümüzden en yakşı paydı. Vaktini koldun berip koysak, katlık pişaymanı kalımız. Men, Buradarlarının arasının işkanlarını talap bu vazifeye tayinledim. Men silahı işini men. Taqır tağının şarık tarpıda bir məkbi önkürba. Silah ihtiyat kılıp, şap çıkamay şu yerge berip oruluşunla. Men bu qağallarını başlap, pat ardı şu yerge itip barmen. Silah bizden saklap oltırmay, öz işanlarını kılay verinla. Əcranla yedi qanmaydı. Men tapqının lağılay, qaqqınlarını çoğun berimen. Degen idi. Yeltapan bilen aşık, Karmaylı yavay ayvallarını qoğdaş rayonuna geldi. Ola, Hocayının emralarını başlap gelip, özlerinin mahtışını, mukapatlışını kütetti. Lekin, hocayın bilen onun emralarının tekici uçuru yok. Bu işke etkesti, yölengen teğinin allı kaçan halak boğalı kadın. Kol gıylıngan emralarının özlerini aşkarlap koyalı kadın, pütüllay habersiz idi. Mayra, öyde tik oturup tan atkızdı. Tolu jığılap, közlerimi işip ketti. Kasendin tekici haber yok. Şu tapta, Erdin keçici haber alalmağın bu yaş anının yürükümü jığla vatattı. Korkunudun futkoladı can kalmağın Mayra, sırtın kele vatkan her bir şapigi kulak silip, böşükteki balısını emetişke başladı. Taladın tuyuqsız iştinin kavgan avazı anlandı. Mayra'nın jürgü jığıdı kıp kaldı. O, orından çatırap durup, özünü talağı attı. Seherinin yorukıda ceren atkı minip kele vatkan toktar köründü. Mayra özünü jığıdın tutalmay kaldı. O, ağa, degenice tohtarga karap oktak etildi. Tohtar attın sekrep çüştü. Yığılığınıcı yügürüp kele vatkan Mayra'nı körüp, korkup ketti. Nim boldı, dedi o közleri çekti. Kasan kene?
1: Kasan yok ağa,
0: dedi Mayra jığlap durup.
1: O tünöyün mal bakıla çıkıp getip, teğeç kaytıp gelmedi.
0: Tohtar kaytıdan atkı mendi. Tan sözlüşü bilen boran mı peseydi? Borandın ürküp udul kelgen terepke keçevatkan koylamu, meniştin toxtap, bir yerge topluşup, dırıldap titirişip, etinişlik mereşke başladı. Sakal burut, kaş kırpiklerde muzla sangılap durgan, yüzleri karadap, kapakları işip, levleri yerlip ketken Kasan, koylanı derhal sanaşka başladı. Koyla kem çıktı. Kasan'ın gözleri çekçeyip ketti.
1: 60 koy yokturdu,
0: dep oyledi o yürge içip. Ula nege ketken du? Ulanın toptan ayrılıp kalgını neymiş kimi baykamagandı men? Ula hazır ne dedi?
2: Radyo anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Halk Baş Neşriyatı'nın neşir kılgan Anwar Abduraimov'nun Akmaral namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhuriyetin kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin muyum kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Мен бір тамчы су.
8: Мен мо бір тамчы су.
7: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
8: Мен пакы су амбірдің кәлдім.
7: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
7: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
8: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
9: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
10: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
10: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamələ qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
10: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əstisaklıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
11: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğuncılıq qılvatıdı.
12: Ben börek. Uxlamay tang atquzu etiş sebeplik zehr tazlaş xizmetim qattiq qalayım qalınışıp ketdi. Zehrlik maddalar yığılıp qaldı. Hatta madarım mı qalmadı.
11: Men yürek uzun mezgil uxlamay tang atquzu sebeplik xizmetim normdan eşip ketip tügişele dep qaldım.
10: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.